0: Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Allah'tan kusurlarının bağışlanmasını istediğin gibi sen de halkın kusurlarını bağışla. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Rad.

Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir." Bunun üzerine Ebu Musa, "Verecek bir şey bulamazsa ne yapsın ey Allah'ın Resulü?" dedi. Efendimiz, "Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur," buyurdu. Ebu Musa, "Yapamazsa?" dedi. Efendimiz, "Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa tekrar, "Bu da elinden gelmezse ey Allah'ın Resulü," dedi. Efendimiz de, "İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin," buyurdu. Ebu Musa, "Bunu da yapamazsa," deyince Efendimiz, "Kötülük yapmaktan çekinsin, çünkü o da bir sadakadır," buyurdu.

0: Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyordum. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delip başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle fakr-ı zaruret içinde görünce Efendimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ardından da şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakın. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının.

ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden ve buğdayından, hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramadı bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra da o yolda gidenlerin günahı da yükletilir. Bununla beraber onların günahı eksilmez buyurdu.

0: Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Allah'tan kusurlarının bağışlanmasını istediğin gibi sen de halkın kusurlarını bağışla. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

Allah'tan kusurlarının bağışlanmasını istediğin gibi sen de halkın kusurlarını bağışla. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve

İhsan nedir diye sordu. Efendimiz de İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Efendimiz bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti." buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör 3 kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu 3 kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
4: Huzurun sesine kulak verin.
3: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Nida. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida. Radyo Nida.
1: Reklamları dinlediniz.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayet okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu buluşmamız hayırlara vesile olur. Bundan sonraki hayatımızda birazdan konuşacağımız şeyleri aklımıza getirerek inşallah fayda sağlayanlardan oluruz. Değerli kardeşlerim, şu toplum hayatında bizi en fazla yaralayan etmenlerden bir tanesi ikili ilişkiler dediğimiz, yani karı koca arasında, iki arkadaş arasında, komşu arasında, hasılı insanı ilgilendiren tüm ikili ilişkilerimizde aramıza uzun uzun kalın duvarlar inşa etmemize sebep olan ayıpları araştırmak. Bu öyle bir şey ki, ayıbının araştırıldığını duyan bir insanın o kişi hakkında belki 100 tane iyi düşüncesi de olsa hepsinin sıfırlanmasına sebebiyet verebiliyor. İnsanın ayıbını araştırmak o kadar kötü ve tehlikeli bir şey ki, insan kusursuz değil, biliyoruz. Hata yapıyor, günah işliyor, belki günahına tevbe ediyor ama diğer kişi bundan habersiz bir şekilde onunla ilgili yorumlarda bulunuyor. Belki Allah Teala affedecek, samimi bir tevbe yapmış o insan ama ne yapıyor? Diğer insanların duyması, bunu bilmesi için elinden geleni yapıyor. Ve bunu yaparken de kendi hataları ve günahlarının olduğunu aklına bile getirmiyor. Öyle bir şey zaten aklına gelse düşünecek ki, tamam bu kişi böyle bir hata yapmış ama ben de başka bir hata yaptım. Belki farklı konularla ilgili ama ben de süt dökmüş kedi değilim. Melek değilim. Ya benim hatalarım da Allah tarafından affedilmek üzereyken benim yaptığım gibi başkaları tarafından ortaya atılırsa ve insanlar benim bu hata ve günahlarımdan haberdar olursa, ahirette şahitlik ederlerse diye düşünmek lazım. Buna kötü zan diyoruz kardeşler. Bu bir ahlak hastalığı, yani ahlaksızlık. Kusur gözetleme, ayıp araştırma, hasetleşme, arkadan çekiştirme, tüm bu rezaletlerin tamamı zehirlenmiş kalplerde ve özellikle şu dilimizde toplanıyor. Öyle dengeli bir dünyada yaşıyoruz ki cidden bize ne lütfedildiyse nimet olarak hepsinin ayrı bir sorumluluğu var, ayrı bir külfeti var. İşte o nimetlerden bir tanesi de dil. Dilimizin afetlerinden bir tanesi de insanın kötü yanlarını ortaya dökmek. Bu lakap takmayla olabilir, ayıplamayla olabilir, bugünün tabiriyle alay etmek olabilir. Bunun sebebi de karşımızdaki insana duyduğumuz kin, nefret, öfke ve hasetten meydana gelir. Hucurat suresinde bu konu detaylarıyla anlatılır. Mealen şöyle buyruluyor: Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki de o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi incitici, aşağılayıcı kötü lakaplarla çağırmayın. Bir insan iman ettikten sonra onu fasıklığı çağrıştıran bir isimle çağırmak ne kötü bir davranıştır. Ve böyle yapıp

İmandan sonra fasıklık damgası yemekte ne kötüdür? Bu tür davranışların ardından kim tevbe edip Allah'a yönelmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve biliyoruz ki değerli kardeşlerim, içimizde böyle bir kötülük, kin, haset, nefret varsa, şeytanın da bizi pohpohlamasıyla beraber yaptığımız hatayı göremiyoruz. Günah işlediğimizin farkına varmıyoruz. Ve elbette bunca günahın içerisinde ölü eti yemiş gibi bizi sorumlu tutan gıybet yer alıyor. Hucurat suresinde şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Engin merhamet sahibidir. Ah şu dilimiz desek, galiba yerinde bir veryansın etmiş oluruz. Çünkü dilimiz bir nimet mi? Evet. Ama dil bazen de bir afet oluyor mu? Evet. Bizim onu nasıl kullandığımıza bağlı bir durum. Çünkü dilimiz kalbimizle ortaklaşa çalışıyor arkadaşlar. Ne durumdayız? Ne hissediyoruz? Aklımızdan neler geçiyor, bazen dile kayabiliyor. Çok güzel bir atasözü var bilirsiniz, küpte ne varsa dışarıya o sızar denilmiş. Bu atasözlerine zaten mutlaka bir denenmişliği var. Öyle boşu boşuna yüzyıllar sonra buralara gelmiyor. Demek ki bir doğruluk payı var. Küpte ne varsa dışarıya o sızar. İşte bu açıdan kalbin durumuna göre şekillenen hayır ve şerrin en önemlisi olan Allah'a yaklaşmak veya Allah korusun ondan uzaklaşmak konusunda dilimizin ve onun yapıp ettiklerinin çok önemi var. İmanda da aynı şeyi görüyoruz değil mi? Ne yapıyoruz iman etmek için? Kalbimizle tasdik ediyoruz. Yani inanarak samimiyetle söylüyoruz. Ama dilimizle de tekrar ediyoruz. Böyle bir şart da var. Ne kadar büyük bir nimet olduğunu böyle anlayabiliriz. Ama bir şeyi nasıl kullanırsanız o şekilde size döner derler. Bir bıçak düşünün, bu bıçakla soğan doğrarsınız, biber doğrarsınız, elma soyarsınız. Kasaplar etleri parçalarlar. Yararlıdır bıçak ama siz bu bıçağı bir çocuğun eline verirseniz başına kötü şeyler gelmesi umulur, korkulur. O yüzden dikkatli kullanılması gerekir. Bir katilin elinde de bir suç aletine dönüşebilir. Bir bıçak bile böyle farklı farklı ellerin elinde ne hale geliyor? O sebeple dilimizde bıçak gibi iyiye kullanırsak iyi. Bazı hak dostlarının dediği gibi, evladım diyor, bela ağzından çıkan söze bağlıdır. Ya, değerli kardeşlerim, işte insanları eleştiren, insanların hatalarını, yanlışlarını araştırmak için saatlerini harcayan ve başlarına kötü bir şey geldiği zaman sevinen insanların o dilleri bir afettir. Hem kendini mahveder hem de çevresini mahveder. Halbuki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derdi büyüklerimiz. Değerli kardeşlerim, lütfen düşünün. Dilimizin etrafında 32 tane diş var. Bir eserde okumuştum, adeta diyor bir kale duvarıyla çevrilmiş dilimiz. Neden? Her an kafasına göre oradan çıkıp bir şeyler söylemesin, bir şeylere sebep olmasın diye. O dilin koruyucusu olan 32 dişin ilerisinde ikinci bir set daha var. O da dudağımız. Dudağımızı açacağız, dişlerimiz açılacak, öyle konuşacak. Bu misali de sizlerle beraber paylaşmak istedim.
Şimdi insanların eksiklerini araştırmak, yanlışlarını ortaya dökmek derken şöyle bir durum da var değerli kardeşlerim. Bazı durumlar yaşanır. Bu durumlarda insanların eksikleri veya kusurları varsa bunları söylemek icap eder. Yanlış duymadınız. Burada zaten hemen anlayabilirsiniz. Ortada bir şey yokken bir insanı kötülemek ayrıdır. Ama bir mevzuyu açıklığa kavuşturmak veya bir insanı olası uğrayacağı zararlardan kurtarabilmek için bunların söylenmesi farklıdır. Misal olarak söyleyelim. Evlenmek isteyen bir şahıs var. Bu şahıs araştırılıyor. Ama niçin? Adı üzerinde evlenmek için. Hayırlı bir iş için uygun mu değil mi? Şimdi siz o insanlara diyebilir misiniz niye araştırıyorsunuz diye? Bu araştırılması icap eden bir durum. Şimdi burada bir uyarıda bulunalım. Birisi sizin yanınıza geldi. Çok büyük hataların, yanlışların içinde olduğunu bildiğiniz, örneğin sorumsuz, saygısız veya çok yalan atan veya işte kumarı, uyuşturucusu böyle müptelalığı olan birisini tanıyorsunuz ve kızıyla veya bir akrabasıyla diyelim evlendirmek istediğini söylüyor. Böyle bir talibimiz var. Siz onu tanıyormuşsunuz. Nasıl birisi dediği zaman karşınızdaki insana ya şimdi anlatırsam gıybet olur, günaha girmeyeyim, sonra bana düşman olur gibi şeylerle konuşmamak daha büyük bir suçtur kardeşlerim. Burada başka bir durum ortaya çıkıyor. Genelin menfaati vardır. Genelin menfaati bir insanın hürmetinden önde gelir. Yarın büyük zararlar görmemesi için bunu söylemekte bir sakınca yoktur. Ama buna dikkat etmek lazım. Sebep, sonuç. Niçin araştırıldı? Ona bakmak lazım. Bunu yaparken de hiç icap etmeyen mahrem halleri ortaya dökmekte yanlıştır. Dengeli gitmek lazım. Bunlar istisnai dediğimiz, zaten binde bir çıkan mevzular. Bunların dışında tam tersine örtmek, affetmek zorundayız. Başkalarının ayıplarını meydana koymadan önce kendi kusurlarımızı gözden geçirmeliyiz. Bugünün en fazla görülen yanlışlarından bir tanesi de alay etmektir. Küçücük çocuklarımızda artık sıradan bir hale gelmiştir bu. Akran zorbalığı denilen hem şiddete kadar giden çok tehlikeli bir durumdur. Maalesef izlenen çizgi filmlerden dizilere, filmlere, sosyal medyada sözüm ona fenomenlerin içeriklerine bakıldığında bir tepeden bakma, kibir, insanları aşağılama ve alaycılık vardır. Halbuki Hucurat suresinde ne buyurulmuştu? Ey müminler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Dikkat buyurduysanız kıymetli dinleyicilerim, gıybet edenler ve insanları namus ve haysiyetleri bakımından çekiştirenler, ölü bir mümin kardeşinin etini yiyenler şeklinde anlatılıyor. Böyle bir tasvir var. Burada alınması gereken çok ders var aslında. Bir hak dostu diyor ki, gıybetin girdiği yerden kardeşlik çıkar gider. Ayıplama, kınama ve ayıpları araştırma hep gıybet yoluyla olur. Birbirinin kötü kardeşleridir bunlar. Mevlana Hazretleri de cahil insanlardan ileri geri konuşmalarının hakikatin gerçeğini değiştirmeyeceğini anlatmak hususunda diyor ki, af buyurun, köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez. Altından bir tabak düşünün, bu tabak yere düştü, çamurlandı, pislendi diye
ne o çamur değer kazanır ne de yere düştü çamurlandı diye o altın tabak değersiz kalır. Çamur, çamurdur, altın, altındır. Ve burada çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyi bize haber veren Peygamber Efendimiz'dir. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de böyle bir suçumuz varsa, böyle bir kötü alışkanlığımız varsa, şimdi duyacağınız hadis-i şerifle buna derhal tevbe edip bir kez daha yapmamamız umulur. Şöyle buyruluyor. Bir kimse din kardeşini bir günahı dolayısıyla ayıplarsa ölmeden evvel mutlaka o günahı işler. Yani kardeşini bir ayıpla kınayan o ayıp işi işlemeden ölmez. Cami-üs-Sair'de geçiyor bu hadis. Subhanallah. Kardeşlerim, anlıyoruz ki hepimiz ahirette bütün amellerimizden, yani ne nimetler verildi, bizdekiler neler, hem bunlardan, hem söylediklerimizden, hem konuşmamız gerektiği zaman susmamızdan, susmamız gerektiği zaman konuşmalarımızdan ve işlediğimiz tüm günahlardan tek tek hesaba çekileceğiz. Bu çetin hesap günü gelip çatmadan önce bir nefis muhasebesi yapmak lazım. Ne buyruluyor? Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Son yıllarda birçok sınav var değil mi? KPSS, ÖSS, TYT, daha neler var neler. Bu sınavların gerçek bir tarihi vardır. O tarihten önce de deneme sınavları yapılır. Acaba o tarihte gerçek olan sınavda ne kadar puan alabilirim diye. Adı üzerinde denemeler yapılır. 3 aşağı 5 yukarı kaç puan alacağı, hangi sorularda başarısız olduğu, çalışması gerekenler nereleri, bununla ilgili bilgiler alınır bu deneme sınavlarında. Ona göre müdahale edilir. İşte biz de yargılanmadan önce ahirette. Bugün kendimizi yargılamaya çalışır, en azından ben ne yaptım, neredeyim, şu an kendi vicdanımla beraber yapıp ettiklerim veya yapmadıklarımı şöyle sakince bir mukayese ettiğimde, değerlendirdiğimde nerelerdeyim? Bu hesabı yaptığımızda zannediyorum kafamızı kaldırıp bir başkasının eksik ve kusurlarına bakacak hali kendimizde görmeyeceğiz. İşte o yüzden ah dilimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek iflas edenlerle ilgili bir örnek aktarıyor bize. Bir gün müflis kimdir biliyor musunuz diye sorunca ashab-ı kiram, müflis bize göre parası olmayan, malı bulunmayan kimsedir dediler. Şöyle buyurdu. Ümmetimden müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla, ancak bu sevapların yanında bir de amel defterine şuna sövdü, buna zina iftirası yaptı, şunun malını yedi, bunun kanını döktü, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelen kimsedir. Onun hasenatının sevabından hak sahibi olan şuna buna verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce ibadet ve iyiliklerinin sevabı tükenirse, alacakların günahlarından alınıp onun üzerine yüklenir. Sonra onların günahlarıyla birlikte cehenneme atılır. Bunlar her ne kadar bize şu an ağır geliyorsa da boşverin, ağır gelsin. Şu uslanmak bilmeyen nefislerimiz bunları sık sık duysun. Kardeşlerim, o yüzden hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmek durumundayız. Helalleşilecekse dünyada kimin arkasından konuştuk, kimin ayıbını ortaya dökmeye çalıştık, buna sevindik o başına gelenlere örneğin. Evet, dünyada nasıl helalleşeceğim,
onun yüzüne nasıl bakacağım? Bana neler söyler? Benim için neler düşünür? Bir daha konuşmaz vesaire vesaire. Tüm bizim için ağır gibi görünen ve rezil olacağımızı düşündüğümüz bu şeyler ahiretteki belalardan mukayese edilemeyecek kadar düşüktür. Değerli kardeşlerim, o muazzam hesap gününü azıcık düşünelim. Amel defterimiz ne durumda? Tüm vücudumuzun, dilimizin, kulağımızın, ayağımızın, uzuvlarımızın hepsinin konuşacağı bir yer düşünelim. Subhanallah. Ne buyuruluyor? Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhine şahitlik etmesinden sakınmıyor muydunuz? Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini mi sanıyordunuz? Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi O mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Düşünebiliyor musunuz? İflas nasıl bir iflas? Zaten yarım yantalak diye bir amiyane tabir var ya. Yaptığımız ibadetlerin kaçta kaçı samimiydi? Yaptığımız o ibadetlerin ne kadarı kabul olunacak onu bile bilmiyoruz. Bir de yapmadıklarımızı düşünün. Yaptıklarımız ne kadar? Bir elek aklınıza gelsin. Elediniz, elediniz, elediniz. Halbuki 3-4 avuç bir şey vardı elekte. Eriye eriye ince tozlar aşağı dökülünce elimizde bir şey kalmadı. Allah muhafaza. Ve bu kadar az bir sevabımız varken, ahiret parası diyelim buna. Ahirette geçer akçe bunlar. Ve bunları kime veriyoruz? Dünyada dedikodusunu yaptığım, dünyada arkasından çekiştirip durduğum, ayıplarını araştırıp, hatalarını, günahlarını ortaya döküp, bir de mutlu olduğum insanlara veriyorum. Bu nasıl bir iflastır? Ben kazandım ama ben yemiyorum, buyur sen ye. Zaten yarım yarım biriktirdiğim, tabiri caizse tırnaklarımla kazıya kazıya geldiğim yerdeki tüm her şeyimi, kazancımı, hasılatı sana veriyorum. Kime veriyorum? Dünyada da nefret ettiğim, haset ettiğim, kin beslediğim, sevmediğim kişiye. Neden? Dünyada onun hakkında yapıp ettiğim dilimden çıkanlar yüzünden. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve üzerimde sevap kalmıyorsa bir de öyle bir şey var. Zaten sevabı yoktu. Bu sefer karşı tarafın günahları o kişiye gidiyor. Yeterince kendi yüküm yokmuş gibi bir de onun yükünü yükleniyor. O yüzden kardeşlerim, ayıpları da boş verin, kınamaları da boş verin. Allah rızası için sevelim, onun rızası için buğz edelim ama kişileri yermek için değil, yapılanı anlatmak için. Ha, bilinen herkes tarafından, herkesin gözü önünde zulmeden birisi var. Aman bir şey söylemeyelim denebilir mi? Allah rızası için Allah düşmanlarına da buğz etmek gerekmektedir. Ama konumuz zaten bu değil. Hele hele düşünün kardeşim, Müslüman bir kardeşine kötülük yapmanın sorumluluğu ahirette ne olur? Allahu Teala ölmeden evvel günahlarına tevbe eden kullarından eylesin. İnsanların başkasının günahlarını, ayıplarını araştırması kadar bunları birinin söylemesi de aynı şekilde kötüdür. Yani
zamanında bir günah işlemiş, bir haram işlemiş, bunu övüne övüne anlatanları da duyuyoruz. Ben zamanında şöyle kötülükler ettim, şöyle hırsızlık yaptım, şöyle zinalar yaptım, şöyle içki içtim. Bu nasıl bir şeydir? Bir insan nasıl kendi günahları için şahitlik tutabilir? Aklı başında olan bir insan, ahiret inancı olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Tevbe edeceği, utanacağı yerde bir de işlediği günahları ballandıra ballandıra anlatmak. Subhanallah. Artık bu örnekleri de görüyoruz. Hatta günah işlemediği halde fiilen bir ortamda arkadaşları arasında sözüm ona rezil olmamak, ortama uyum sağlamak adına belki içki içmemiş, belki zina yapmamış olan o kişi sen neler yaptın ya ben de şöyle yaptım böyle yaptım diye bir de işlemediği günahın günahını çeken insanlar da var. Bu işler şakaya gelmez. Ortada bir günah yok, o söylediğin günah. Ama sen onu anlatıyorsun, o günahı işlemiş gibi yargılanma riskin var. Bir bardak su düşünün, hatta bir bardak zemzem suyu olsun bu. Eğer siz onu içki içmeyi hayal ederek bilmem hangi içkiyi içiyormuş gibi niyet ederseniz o zemzem suyu olmaktan çıkar, o içki olur. Kimyasal değeri su veya zemzem olması bir şeyi değiştirmez. Niyetimiz önemlidir arkadaşlar. O açıdan ne günahlarımızı başkalarıyla paylaşalım, ne insanların ayıplarını, günahlarını araştıralım. Kendi hatalarımız, yanlışlarımız, geride bıraktığımız onca sıkıntılı o amel defteri başkalarının hatalarını göremeyecek kadar bizi meşgul edecektir. Allah Teala hayırlı komşularla, hayırlı yol arkadaşlarıyla, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bizleri nefsi için değil, Allah rızası için seven, Allah rızası için uyaran, bir yanlış yaptığımızda bize ne olur kardeşim, gel, doğru yolu unutma diye tavsiyelerde bulunan insanlarla karşılaştırsın. Eğer bugüne kadar bile isteye insanların hata ve ayıplarını araştırdıysak, kötü şeylere sebep olduysak, Allah Teala cümlemizi af buyursun. Bir daha yapmamak üzere Rabbimize Celle Celaluhu tevbe ederim. Evet, konuşup duruyoruz ama bir yandan da gözümüz saatlerde. Ne çabuk geçti, değil mi? İnşallah siz de şu anlatılanlardan almanız gereken dersleri almışsınızdır. Güzel Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programında bugünlük bu kadar. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz. radyonida.com.tr adresinden veya iOS uygulamasından Radyo Nida yazarak o küçücük programa indirip dinleyebilirsiniz istediğiniz bir yerde. Instagram kullanıyorsanız da bir zahmet Radyo Nida Instagram sayfasını takibe başlayınız diyor ve hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Bir başka yayınımızda buluşmak ümidiyle. Yüce Rabbimizden kendim ve sizler için mağfiret diliyorum. Sözüm eğer gerçeğe yakın olmuşsa bu Allah'ın lütfu ve tevfikindendir. Hata ettiysem bu kendi nefsimdendir, cehaletimdendir veya şeytanın vesvesesindendir. Sizlere öğüt verip de kendimi unutmaktan da Allah'a sığınırım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun. La

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Nida.
4: Radyo Nida.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Nida Radyo Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida Radyo Nida.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

sana hamd ederim. Ey yegane Rabbim, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır. Beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gönüllere huzur veren.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida Radyo Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Müzik
2: Nida. Radyo Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

ferdun, hayyun, kayyumun, hakemün, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zel Celali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bu aşk bir bahri uğur.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Her kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Burası Radyo

Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını. Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi. Cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Müminin Hazreti Ali.

Ardından azatlı bir köle. 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse işte bir yıldız. Zeyd bin Harise. Ve o nebilerden sonra insanların en hayırlısı. Ayşe annemizin babası. Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu. Mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit.

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr.
4: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida. Nida. Radyo Nida.
0: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım, yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
0: Reklamları dinlediniz.
7: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
8: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yine alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini arz ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşret diye dua ediyoruz. Tabii ki yine Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Efendimiz'i haberdar eylesin inşallah. Yeni bir sohbet kuşağı diyebilirim başlatmış idik. Hayırlı olan işleri, hayırlı olan amelleri ve hayrı anlatmaya çalışıyorduk. Rabbim nasip ederse devam ederiz demiştik elhamdülillah. Rabbimin lütfuyla ve keremiyle siz aziz kardeşlerimle, değerli kardeşlerimle beraberiz. Yine bugün kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden hayırlı ameller, hayırlı işler konusunda varit olan hadisi şeriflerden bazılarını siz değerli kardeşlerime aktaracağım, beraber paylaşacağız. Dünyamız hayırla ve bereketle dolsun, asıl ahireti hayra tebdil edelim diye inşallahurrahman. Tabi hadisi şeriflerde hayırlı ameller, hayırlı işler anlatılıyor da bugün sohbete hazırlanırken dedim bir de Kur'an-ı Kerim'e bakayım. Tabi şöyle genel kültürümüz içerisinde Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesinin çok geçtiğini biliyoruz. Ama dedim kardeşlerime birkaç ayeti kerimede götüreyim konuyla ilgili olarak. İnanın böyle baktım ki hayret ettim. Hayır kelimesi tahminimizden çok daha fazla Kur'an-ı Kerim'de zikrolunuyor. Niye? Çünkü İslam hayır, Kur'an hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı. Müminler toplum içerisindeki insanlar içerisindeki en hayırlı insanlar ve müminin dünyası da hayır, ahireti de hayır olur inşallah. Hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aceben li halil mümin kullu halihi hayır. Müminin haline hayran olunur, taaccüp edilir. Her işi, her hali hayırdır diye buyuruyordu ya. Madem ki müminiz elhamdülillah, Rabbimiz bize hep hayırlar lütfeder inşallah diye niyaz ediyoruz değerli kardeşlerim. Hatta insan olarak, beşer olarak biliyorsunuz bazen üzüldüğümüz şeyler oluyor. Sıkıldığımız şeyler oluyor. Herhangi bir dünyevi hadise, herhangi bir olay bizi üzüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki o bile mümin için hayırdır. Çünkü mümin iyilik ve güzellik görür. Alemlerin yüce Rabbi zaten o hayırlı dünyanın içerisinde ona hayır lütfediyordur. Bazen mümin sıkıntı görür, çile görür, keder görür. O da hayırdır. Cenab-ı Hak Hazretlerine daha çok yönelmesine, kendine çeki düzen vermesine umuyorum ki ve de kendini daha ciddi bir muhasebeye tabi tutmasına, böylece ahiret menfaati elde edip ahiretini daha hayırlı kılmasına vesile olur inşallah diyoruz. Öyle

kelimesinin tahmin etmediğim kadar hayır kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini gördüm. Ve de birkaç ayeti kerimeyi, Rabbimizin ayetlerinden birkaç tanesini sizin için aldım. Mesela Nahl suresinde buyuruluyor ki değerli kardeşlerim, وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Rabbimiz böyle buyuruyorlar. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ Takva sahibi olan, müttaki olan, Allah'tan korkan kişilere denildiği zaman, sorulduğu zaman مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ne indirdi? Onlar derlermiş ki قَالُوا خَيْرًا Rabbimiz hayır indirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'le bize gelen her şey hayırdır. Rabbimizin bütün ayetleri bizim için hayırdır, berekettir, rahmettir. Sonra yani bu inzal olunan şeyler, ayetlerin dışında olan şeyler bile olsa dedik ya biraz evvel, başımıza gelen her şey hayır. Hani o cihetten bakıp, o açıdan, o zaviyeden değerlendirdiğiniz zaman da öyle. Mümin için Rabbimizden gelen her şey hayırmış. قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا حَسَنَةً Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyorlar. Bu dünya hayatında güzel davranıp, iyi amel işleyip, salih amellerle hayatını değerlendirenler için hasene, bütün güzellikler ve iyilikler vardır. Cennet vardır, nimetleri vardır, ikramlar vardır. Artık orada keder yok, sıkıntı yok biliyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme komşuluk var, peygamberlerle beraberlik var, sahabe-i kiram efendilerimize sohbet şerefi var. Bütün bunların üzerinde lillezine ahsenul husna ve ziyade fehvasınca hem bütün bu güzellikler var, bir de bütün onların üzerinde Allah'ın cemalini görmek var. Cemali ilahiye vasıl olmak var. Ondan daha büyük şeref yok bir mümin için, bir kul için. Rabbim lütfetsin inşallah. Demek ki Rabbimiz dünyada bize hep hayır indiriyor, hep hayır inzal buyuruyor ve müminin başına gelen her şey hayırdır. Görünüşte hastalık olabilir, sıkıntı olabilir, keder olabilir. Bu konular hep beraberce işlemeye çalıştık değerli kardeşlerim. Ama o hastalık da, o keder de, o sıkıntı da, yani dünyada bazen sıkıldığımız şeyler oluyor, üzüldüğümüz şeyler oluyor. Bir rahatsızlık bazen mümini yatağa yapıştırıyor mesela. Sabredilmesi zor oluyor ama aleyhissalatü vesselam müjde ediyorlar. O hastalıktan, yataktan kalkarken günahlarından tertemiz olmuş halde kalkıyor. Neticeye bakmak lazım. Neticede büyük bir hayır var, büyük bir bereket var. Dünya hayatı da mümin için hayır. Dünya hayatı da eğer biz bu dünyaya gelmeseydik cennete gidemezdik. Allah'ın cemalini göremezdik, bu nimetlere eremezdik. Dünya hayatı da mümin için hayır. Dünya hayatını şöyle veya böyle geçireceğiz ama bir gün öleceğiz, kabre konulacağız, bir gün kıyamet kopacak. Rabbimiz bizi hesaba çekecek ama bize lütfedecek inşallah. Dünyadayken iman şerefini bahşetmiş olması, ahirette cennetini ve cemalinin lütfedeceğinin işaret ve alametidir. Öyle olunca ümitliyiz, ümit varız. Eğer Rabbimiz bizim için hayır murad etmeseydi değerli kardeşlerim, İslam'dan haberimiz olmazdı, Kur'an-ı Kerim'i bilmezdik, Resulullah'ı tanımazdık, Allah'a kulluk nedir bilmezdik, alnımız secdeye gelmezdi, oruç tutmaz, hac etmez, zekat vermezdik, haramlardan sakınmazdık, herkes gibi biz de dalar yüzerdik dünyalık işlerin içerisinde. Müminler öyle değil, müminler hayatına dikkat etmeye çalışıyor. Doğrusu size verdiğim bu müjdeler benim için, kendim için bile teselli kaynağı oluyor fevkaladeden. Bir yandan sizi rahatlatıyorum, diğer yandan kendimi rahatlatıyorum. Çünkü halimize bakıyorum şöyle, yani yaptığımız kulluğun falan hali belli işte, ortada yani, ortada. Ama Rabbimizin lütfu, Allah'ımızın ihsanı ve ikramı inşallah sonunda Rabbim boşa götürmeyecek. Demek ki dünyadayken güzel davrananlara sonunda hep güzellikler varmış. Hel cezaul ihsani
İllel ihsan buyuruyor ya Rabbi.

Rabbimiz, iyiliklerin ve güzelliklerin karşılığı, mükafatı ancak iyiliklerdir. Rabbimizden umuyoruz. Bizi inşallah cennetine koyacak. Resulüne, Habibine, sevgilisine komşu eleyecek ve bir de bizi inşallah cemalini görme şerefiyle müşerref kılacak. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ. Bakın, dünyadayken hayırlar içerisindeyiz. Ama mümin için ahiret yurdu, ahiret, ebedi hayat daha da hayırlıymış. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Ahiret hayatı, ölümden sonraki hal, ölümden sonraki alem müminler için daha da hayırdır. Sonra da vele ni'me darul muttakin, müttakilerin o varıp da Allah'ın nimetlerini görecekleri cennet ne güzel yerdir. Ne güzel yerdir, ne güzel yerdir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem, hatırlıyorum, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri için bile, Rabbimiz Allah'ın Resulü için bile, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki Efendimiz bildiğiniz gibi peygamberlik görevi biter bitmez hemen Allah'a kavuşmayı ve de cennetlere gitmeyi, Rabbimizle beraber olmayı kendi tabirleriyle Rafiki Alâ'yı arzu ettiler. Rabbim bize de lütuflarıyla, ihsanlarıyla muamelede bulunsun. Değerli kardeşlerim, ölümden korkuyoruz doğrusu. İnsanız, beşeriz. Yani ölümden korkmayan yok, biliyorsunuz. Yani çok istisnai insanlar belki. Belki, ama biz genellikle ölümden korkuyoruz. Fakat inanın, böyle aklımı başıma alıp da düşündüğüm zaman, makul düşündüğüm zaman kendi kendime hayret ediyorum. Diyorum ya, biz ölümden niye korkuyoruz? Ölümden niye çekiniyoruz? Bu dünyanın hiçbir şeyi aslında bize vefa etmiyor. Hiçbir şeyi ama. Ve bu dünyanın hiçbir şeyi ahiretin, cennetin nimetlerinden asla daha hayırlı değil. Ne bileyim, işte Allahu alem diyorum, hazırlıksız olduğumuz için veya işte hazırlığımızı tam ve kamil görmediğimiz için, bir de dünya nimetlerini nimet zannettiğimiz için. Halbuki bir mümin için cennette neler var, neler var. Tabii burada şunu söylemek lazım değerli kardeşlerim. Öyle cennette kolay da değil. Bizi asıl korkutan o. Acaba ne olacak? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini alıyoruz. Meselenin ciddiyetini o pencereden, o zaviyeden değerlendirdiğimiz zaman, böyle evliyaullahın bile, Allah dostlarının bile tir tir titrediklerini görüyoruz. Mecburen korkuyoruz. Mecburen korkuyoruz ve de hakikaten korkmamız lazım. Bunda ittifak ediyoruz. Ama meseleye Rabbimizin rahmeti yönünden, ihsanı yönünden, ikramı yönünden, bağışlaması yönünden baktığımız zamanda da ümit var oluyoruz. Müminin hayatı böyle olacakmış. Beynel havfi ve reca. Korku ile ümit arasında. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden bir söz aktarılır. Bir kişi cennete gidecek deseler ben miyim diye ümit ederim. Bir kişi yanacak, cehennemlik olacak deseler ben miyim diye korkarım. Biz de bu iki kutup arasında yaşamak mecburiyetindeyiz. Ne tamamen ümit var olup çılgınlaşmayacağız, şımarmayacağız değerli kardeşlerim. Ama Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyeceğiz. Ne de bedbin olup bu iş bizim için olmaz deyip ümitsizliğe de asla düşmeyeceğiz. Rabbim boşa götürmesin inşallahü rahman. Ama ittifak ediyoruz. Ayetlerin ışığında, nurunda ve bereketinde görüyoruz ki ahiret müminler için çok daha hayırlı bir yer. İnşallah diyorum, inşallah diyorum. Ona göre meseleleri mütalaa edelim, ona göre değerlendirelim. Ölümden korkmayalım. Ölümün bir Allah'a ulaşma, Allah'a vuslat yolu olduğunu bilelim. Ama kendimizi de hazırlayalım inşallahurrahman. Efendim, zaman ilerliyor. Birkaç hadis-i şerif okumak istiyorum siz değerli kardeşlerime. Bu hadis-i şerif biraz dar zamana kalmıştı. Hayru sadakati ma abgat ginen. Resulullah öyle buyuruyorlardı. Sadakanın en hayırlısı
müstahni kılandır. Nasıl izah ettik? Şöyle izah ettik. Oradan alıp bugün devam edeceğiz inşallahı rahman. Bir mümin sadaka verdiği zaman ayet-i kerimede de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine tembih olunduğu gibi orta yolu tutacak. Yani elinde avucunda ne varsa hepsini veriverip de sonra böyle melul ve mahsur, yani üzüntülü bir halde kalmayacak. Hani وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a böyle buyuruyorlardı. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Elini boynuna asıp da böyle, yani cimri olma Muhammed'im. Cimri olma. Zaten Resulullah'ın hali belli. Ama وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Elinde avucunda ne varsa hepsini de tamamen dağıtıp da öyle de perişan halde kalma. Sonra فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Sonra kaybettiklerinin hasretini çeker, üzülürsün. Yani tabi buradaki talim, buradaki tembih ve ikaz Resulullah'ın şahsında bize. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hayatı ortada işte. Yokken bile veren bir peygamber. Nitekim onun o halini gördüğü zaman mesela Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bile malının tamamını infak etmişler. Ama ne bıraktın ya Ebu Bekir ailene, çoluk çocuğuna? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ama biz o seviyede değiliz. O iman derecesinde ve yüceliğinde değiliz. Öyle olunca orta yolu tutmak. Orta yolu tutmak. Tamam mı değerli kardeşlerim? Ama bir de şu madde üzerinde durmuştuk geçen hafta. Bir şey verdik mi bir fakire, onun bir ihtiyacını görmeliymişiz. Yani onu artık müstahni kılmalı, kısmen zenginleştirmeliymişiz. Verdiğimiz zaman mesela kışlık odun alıyoruz. Yani bir çuval odun, misal bir çuval odun götürdünüz, 3-5 gün yaktı, tekrar muhtaç. Hiç olmazsa kışın yarısını geçirecek odunu sen veya ben alalım. Ondan sonra bir başka mümin kardeşimiz de diğer yarısını alsın ki o zavallı mümin kışı rahat geçirsin. Tamam mı efendim? وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Veren el, üstteki el, alan elden, alttaki elden daha hayırlıdır diyordu aleyhissalatü vesselam. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ. Sana en yakın olanlardan da başla diye tavsiye ediyordu aleyhissalatü vesselam. Burada bırakmıştık. Yine Resulullah sadaka konusunda bir hadisi şerifleri var. Onu tamamlayıcı olarak arz ediyorum kardeşlerime. Efendimiz buyuruyorlar ki hayru sadakati el maniha. Sadakanın en hayırlısı devamlı kullanılabilen bir şeyi karşı tarafa vermek. Devamlı istifade edilebilen bir hayırda bulunmak. Yani mesela 3-5 kuruş veriyorsunuz, gidiyor onu bir ihtiyacına harcıyor. O sonra tekrar yine aç, tekrar muhtaç, tekrar parası yok. Ama mesela bir mümine diyelim ki bir buzdolabı hediye ettiniz. O buzdolabı, o menihadan kasıt bu. Devam eden bir hayır. O buzdolabı o müminin mutfağında iş gördükçe, çamaşır makinesi vermişsiniz çamaşırı yıkandıkça, bir soba vermişsiniz o soba ile ısındıkça, ne bileyim. Yani böyle devam eden bir hayır yaptığınız müddetçe Resulullah buyuruyorlar ki تَقْدُوا بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ. Akşamladığın zaman sana ecir ve mükafat gelir. Yani sabahladığın zaman yine ecir ve mükafat kazanırsın. Bir Yusuf amcamız vardı da rahmetullah aleyh, rahmetli oldu. Bir kardeşimiz bir mümine elbise hediye etmiş. Diyor baktım diyor elbise üzerinde o sahibine teşekkür ediyor. Beni bir fakire verdin de ben de o müminin işini gördüm diye. Yani böyle bunlar latifelerdir tabii. Sadece veriverdiğiniz zaman hayır kazanmıyorsunuz. Orada o yaptığınız hayır, o güzel amel, iş gördükçe siz ecir ve mükafat kazanmaya devam ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki işte sadakanın en hayırlısı devam eden bir sadaka. Mümin kardeşlerimiz var, ben biliyorum, tanıyorum, hala bugünün dünyasında bir mümin kardeşine ev almış. Tanıyorum ben, var böyle ev almış. O mümin ondan çocuklarına kalsa, torunlarına kalsa o evde oturulduğu müddetçe o imkanı sağlayan kişiye
pır pır pır akşamda ve sabahda hayırlar ve güzellikler gelmeye devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri yine buyuruyorlar. Son söz olarak dedik ki değerli kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam böyle hayrı devam eden bir sadakayı gerçekleştirmemizi teşvik ediyorlar ve sadakanın en hayırlısı bir mümine yaptığınız bir iyilik. O iyilik eğer orada kalmaya devam ediyorsa siz sabahta ve akşamda ecir kazanıyorsunuz. Onun için ecdadımız bu sadakayı cariyeye fevkalade değer vermişler. Ağaç dikiyorsunuz öyle, okul yaptırıyorsunuz öyle, hastane yaptırıyorsunuz öyle, cami. Mesela o camilerde namaz kılındığı müddetçe, o minarelerde ezan okunduğu müddetçe, o hastanelerde müminler tedavi olunduğu, o okullarda memleket evladı ilim tahsil ettiği müddetçe, işte bütün bunlar bir fakire verdiğiniz herhangi bir şeyde de, mesela hadis-i şeriflerde var veya bunu bir mümin kardeşinize bu hadis-i şerifi şerh eden alimlerimiz bir koyun diyor, iyi hediye etmişsiniz. O sabah da akşam da o koyunu sağıyor, çocuk çocuğuyla beraber o fakir olan kardeşiniz sütünden istifade ediyor. İşte sizin için o koyun hayatta kaldığı müddetçe hayırlı bir sadakadır. Yine buyuruyorlar Efendimiz, hayrul kesbi kesbu yedil amil idâ nasaha, kazancın en hayırlısı çalışıp da eliyle çalışıp da kazancını o yoldan temin eden kişinin halidir. Ama idâ nasaha, yaptığı işi güzel yaparsa, hakkını verirse, dürüstçe çalışır, ne ile olursa olsun eliyle çalışıyorsa, yani sanat sahibi ise, sanatkar ise, amelilik yapmasından, kazmayla, kürekle uğraşmasından tutun da, işte demirci, kömürcü, dökümcü mesela veya tornacı, frezeci kardeşlerimizin beden gücüyle, elleriyle çalışarak kazandıkları, belki bu kardeşlerimiz istedikleri kadar kazanamıyorlardır ama madem ki güzel iş yapıyorlar, yani yaptıkları işin hakkını veriyorlar, bir de elleriyle çalışıyorlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri kazancın en hayırlısıdır diye buyuruyorlar. Yani mesela sanayilerde çalışan birçok kardeşimizi biliyorum, asgari ücretle çalışıyorlar ve onunla da ev geçindiriyorlar. Dünyada biraz sıkıntı olabilir belki ama yarın başka insanlara nazaran çok daha temiz bir kazançla, halal bir kazançla ömür geçirmiş olarak inşallah Rabbimizin huzuruna gelecekler. Davud aleyhisselam vaktiyle ilk zamanlarında aynı zamanda devlet başkanı biliyorsunuz. Hazineden maaş alırmış devlet başkanı olduğu için. Cebrail aleyhisselam insan kılığında bir gün yoluna çıkıyor. Konuşulurken böyle muhabere esnasında diyor ki Davud aleyhisselam, yani sanki kendisini tanıtmamış gibi ama karşısındaki Cebrail aleyhisselamdır tabii. Bilinmeyen bir insan halinde Cebrail aleyhisselam sırf bu konuda kendini ikaz etmek için gelmişler. Davud'u nasıl bilirsin soruyor Davud aleyhisselam karşısındakini salih bir insan olarak görünce. Çok güzel insandır, mübarek insandır ama bir de devlet hazinesinden, Beytül Mal'den maaş almasa diye. Ondan sonra demirciliğe başlamış ve demircilik yaparak Allah'ın peygamberi ve de zamanının Süleyman Aleyhisselam gibi, o da işte devlet başkanı, demircilikle rızkını kazanmış. Yani memur olanların daha titiz, daha dikkatli ve de devletin ve milletin hukukuna daha çok riayet ederek çalışmaları boyunlarının borcudur. Bazen hani o çalışan kardeşlerimiz işte zorlanıyorlar, sıkıntılanıyorlar. Keşke şöyle olsaydı. Yani son zamanlarda dünyamızda, insanımızda şöyle bir şey var biliyorsunuz, bir anlayış var. Hani bir devlet kapısına bir müracaat edip yükü bir devlet kapısına yıkmak, bir memuriyet almak. Ama inanın mesuliyeti daha fazla, daha fazla. Halal kazanılırsa her yerde daha, her yerde güzel. Ama orada halal kazanmak çok daha zor, öyle görünüyor. Ben bu konu açıldığı zaman şöyle bir hatırayı hep siz kardeşlerimle paylaşıyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zat ile musafaha ederlerken elinin nasırlı olduğunu görmüştü. Buyurdular ki Efendimiz, bu nasırlar da ne böyle elinde? Elin nasırlanmış senin. Dedi ki o karşısındaki zat,
Ya Resulallah, ben amele bir insanım. Kazma ve kürekle ailemin rızkını temin ediyorum. O yolla hayatımı devam ettiriyorum. Diyor ki haber, aynen böyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri tuttu o zatın elini, kaldırdı ve öptü ve buyurdular ki bu el işte cehennem ateşinin yakmayacağı, yakamayacağı eldir. Çalışmaya, sanata ve mesleğe Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri böyle teşvik ediyorlar. Yani kardeşlerime şunu söylüyorum. Dünyalık biraz az olabilir. Dünyalık biraz şöyle veya böyle olabilir, zorlanılabilir. Biraz evvel okuyacaktım ayeti kerimeyi. Rabbimiz böyle buyuruyorlar En'am suresinde. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlence. Rabbimiz böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İlla la'ibun ve lehu. Veleddarul ahiretu hayrun lillezine yettekun. Efela ta'kilun. Darı ahiret, ahiret yurdu, takva sahipleri, müttaki insanlar, Allah'tan korkanlar için, işi böyle tertemiz yapanlar için daha hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Rabbimiz böyle buyuruyor. Efela ta'kilun. Hala düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Hala idrak etmiyor musunuz? Yani mümin asıl ahiret için çalışmalı. Dünya hayatı dediğimiz şey Kur'an tabiriyle bir oyun ve bir eğlence. Yani gelip geçen bir oyun ve eğlence faslı gibi böyle dünya hayatı gelip geçecek. Müminler için aslında gerçek hayat Resulullah'ın hendek kazılırken söylediği o beyitlerde olduğu gibi asıl hayat ahiret hayatıdır. Rabbim hazırlanmayı nasip etsin inşallah. Yine Resulullah buyuruyorlar ki hayrul kelami arbaun la yadurruke bi eyyihinne bede'te. Sözlerin en hayırlısı şu dört kelamdır. Hangisini önce söylesen, hangisiyle başlasan fark etmez. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Hangi sıraya uyarak söylersen söyle fark etmez diyor Peygamberimiz. Ama sözlerin en hayırlıları bunlardır. Dilimize tesbih edelim inşallah. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye de ilave ediyoruz biliyorsunuz. Ama aleyhissalatü vesselam sözlerin en hayırlıları bunlardır diyor. Bunlardır diyor. Dilimize alıştıralım inşallah. Yine bir hadisi şerif Efendimiz buyuruyorlar. Müslümanların en hayırlısı elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kişidir. Hani hep okuyoruz ya, el müslimu men selimel müslimune min lisanih diye de var. Burada bu hadis-i şerifte hayrul müslimine men selimel müslimune min lisanihi ve yedih. Müslümanların en hayırlısı elinden ve dilinden Müslümanların herhangi bir şer görmedikleri, güvende oldukları, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyen kişi Müslümanların en hayırlısıdır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz buyuruyorlar, hayrun nas enfa'uhum linnas. Şuna bakınız, kısacık bir hadis-i şerif ama ne engin manalar ihtiva ediyor. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır. Çalışmasıyla, konuşmasıyla. Efendim, Rabbim lütfetsin değerli kardeşler. Rabbim lütfetsin. Tabii asıl olan söylediklerimizle kendimizin amel etmesidir önce. Ama inanın böyle şu sohbetler çok faydalı oluyor benim için de. Umarım sizin için de faydalı oluyordur. Kainatın Efendisi'nin bu hadisi şerifleri hayatımıza yön veriyor. Rabbim bizi Resulullah'ın nurlu yolundan ayırmasın inşallah. Bakınız Resulullah ne buyuruyorlar? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani her şeyi illa para karşılığında yapmak gerekmiyor canım. Sadece sorulan bir soruya cevap vermek, hani yol sormuş adamcağız şuradan gideceksin deyivermek bile İslam'a göre bir sadakadır. Bir sadakadır. Geçenlerde bir sohbetimizde bütün bunları almaya çalıştık. Ama daha çok faydalı olmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek, daha çok dua almak ve de insanların gönlünde daha çok yer etmek.
Büyük insanlar niye ölmüyorlar değerli kardeşlerim? Niye ölmüyorlar? İnsanlara faydalı olmuşlar. O fayda kıyamete kadar devam ediyor veya devam ettiği sürece insanlar ona dua ediyorlar. Fatih Camii, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri dedemiz yaptırmış, hala Müslümanlar namaz kılıyorlar. Süleymaniye öyle, Selimiye öyle, diğer camiler öyle, hastaneler öyle, yollar öyle, köprüler. Mimar Sinan Allah kabrinde cennette makamını bir daha âli kılsın. Köprüler yaptırmış, hala insanlar onun köprülerinden geçiyor. Hala. Ondan sonra yapılan nice köprüler yıkılıyor, onun yaptığı köprüler maşallah, barekallah yıkılmıyor. O Edirne taraflarında falan yaptığı köprüler, o fevkalade sellere rağmen, tarihe, yüzyıllara rağmen dimdik ayakta duruyor. Sapa sağlam ayakta duruyor. Çattığı kubbeler, diktiği minareler, değil mi efendim? Yani böyle insanlara faydalı olmak. Kitap yazmış mesela ecdadımız. Ne kitaplar yazmışlar ve ne muhteşem ilimler ortaya koymuşlar. Bizler hala onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. O kitap ele alındığı müddetçe, şimdi artık siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini düşününüz değerli kardeşler. Nasıl? Sanki ben böyle bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yani veya böyle düşünmek manen doğru mudur bilemiyorum. Sanki alemlerin yüce Rabbine doğru roket gibi böyle Resulullah korkunç bir süratle manen yükselip gidiyor durmadan. Çünkü her şeyimiz ondan. İslam'ımız ondan, insanlığımız ondan, adamlığımız ondan, Rabbimize olan ibadet ve taatımız ondan, her şeyimiz ondan. Olmasaydı Kur'an-ı Kerim'i nereden bilecektik? İslam'ı nereden tanıyacaktık? Ve bize işte hadisi şerifler durmadan hayırlar telkin ediliyor. Aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik Ahmed İbni Hanbel ilimleriyle istifade edildikçe. Yani bir imam diyor mesela, hadis-i şeriflerde öyle buyuruluyor. Namaz kıldırıyor mihrapta. Arkasındaki hayra delalete bakınız. Arkasındaki cemaat adedince namaz kılmış oluyor. Büyük camilerimizde mesela bir cuma kılınıyor birkaç bin cemaatle. Hele Mescid-i Haram'da olursa, Mescid-i Nebevi'de olursa yerine göre milyonluk cemaatlerle namaz kılınıyor. O kişi o hayra vesile olduğu için hep aynen eddalu alel hayri kefaili, hayra delalet eden aynen yapmış gibidir diye. Mesela siz bir hayır yapıyorsunuz, vaktiyle bir hayır topluyorsunuz, camiye toplamışsınız, hastaneye toplamışsınız, siz unutuyorsunuz. Yarın amel defterimiz açıldığı zaman bakacağız nice hayırlar inşallahurrahman. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, yani demek ki insanlara hizmet etmeye çalışacağız, hizmet etmeye çalışacağız. Efendimiz buyuruyorlar, hayrun nas akra'uhum lil Kur'an. Akra'uhum, bu kadar. Yani izah olarak lil Kur'an dedik. İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı bolca okuyanlar, Kur'an'ı hakkını vererek okuyanlar ve de insanlara Kur'an okuyanlar. İnsanların en hayırlısı. O hafızlar ne büyük şeref içerisindeler, ne büyük mazhariyet içerisindeler. Yavrularınızı hafız yetiştirin. Ama bilhassa hoca kardeşlerimden istirham ediyorum. İmam kardeşlerimden, müezzin kardeşlerimden istirham ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okumaya çalışalım. Akra'uhum el-kari, Kur'an-ı Kerim'i hakkını vererek okuyan kişi demektir. Yani kimse darılmasın, kusura bakmasın. Bazen bir mecliste bir aşırını dinliyoruz veya arkasında namaz kılıyoruz. Yani o hoca kardeşimiz, dediğim ya, birbirimize kırılmak yok. Gençliğinde o Fatiha'yı, çocukluğunda o Sübhaneke'yi, o İhlas'ı, o Elemtara'dan aşağısına olan o kısa sureleri nasıl ezberlemişse hala öyle okuyor. Cemaati bırakın, hocalardan bile öyleleri var. Vallahi çok üzülüyorum değerli kardeşlerim. Yahu bir otur bir ehil, hani eskiler ne derler? Femi muhsin, güzel bir ağız. Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okuyan bir hoca efendiden talim ve terbiye almak. Bugün öyle güzel Kur'an okuyan hocalarımız, kardeşlerimiz var ki hizmete hazırlar camilerde filan. Yani ben hocayım, ben filanım, ben falanım deyip de bu onur meselesi, yeni tabirle
gurur meselesi yapıp da bir hocanın önüne oturmamak gerçekten bir kişi için korkunç bir kayıptır. Onun için okuyanlar, imam kardeşlerimden ve müezzin kardeşlerimden istirham ediyorum. Ve benim acizane kanaatim, bir vilayette bulunan müftülerin ilk vazifeleri, en önemli vazifeleri imamlarını ve müezzinlerini kontrol ederek onların kıraatlerini düzeltmeleri, imamlığa ve müezzinliğe salih hale getirmeleri. Şimdilerde bakıyorum hoca kardeşlerimizin, yani müftü kardeşlerimizin işleri imza atmakla geçiyor. Sanki onlar müftü değil de masa başı memurları gibi. Hayır, hayır, hayır. Onlar önce imamlardan, önce müezzinlerden mesuller. Madem ki o makama geldiniz, kontrol edeceksiniz, dinleyeceksiniz ve de yani ben doğrusu bu konuda bildiğim veya duyduğum veya gördüğüm, şahit olduğum hoş olmayan şeyler var değerli kardeşlerim. Hoca kardeşlerimden istirham ediyorum. Kur'an'ımızı ehil insanlara dinletelim ve de derlerse ki şurada yanlış var, burada yanlış var, onu babacığımın talebelerindendi, benim de eniştem olur. Konya'mızda yıllarca hala Kur'an'a hizmet ediyor bir hocamız var da, ben diyor Konya'da Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamladım, İstanbul'a gittim talim ve terbiye için. Hala sağ hayatta zaman zaman anlatır bunu. Sübhaneke'yi İstanbul'da tam 40 günde geçtim der. Konya'da hafızlığı tamamladım, gittim bir üstattan ders almak üzere, Sübhaneke'yi 40 günde geçtim. Öyle Kur'an-ı Kerim'i hakkını vererek okumak kolay iş değil. Hoca kardeşlerime bilhassa duyuruyorum. Efendimiz buyuruyorlardı, insanların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardır. Ama hakkını vererek okuyanlar dedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi, Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a getirdiği gibi okunmalıdır. Bize çocukluğumuzda teselli için büyüklerimiz derlerdi ki sizin yanlışlarınızı melekler düzeltir, ama o çocukluk yaşında. Yani bir müminin imkanı varken Kur'an'ı güzel okumayı öğrenmeli ve hakkını da vermelidir. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin her birinin ayrı ayrı kendine göre telaffuz ediliş şekli vardır. Yani mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, biz Kureyşliyiz, Lat harfini onun için biz mükemmel telaffuz ederiz diye buyururlarmış. Yani bu sahabe arasında bile önemli üzerinde durulan bir konu imiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okumaya çalışmalı. Yani 7'sinde nasılsa 70'inde hala öyle okuyorsa bir kişi çok şey kaybediyor demektir. Ve efkahuhum fi dinillah. İnsanların yine en hayırlısı Resulullah, aynı hadiste devam ediyorlar. Allah'ın dinini nasıl yaşayacağını en iyi bilen, fakih olan, fıkhi konularda bilgili olandır. Onun için cemaatimize, kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki evinizde büyüklerimize ait, hocalarımıza ait İslam ilmi hallerinden bir tanesi olsun. Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet-i İslam'ı mı olur? Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın Büyük İslam ilmi hali mi olur? Günümüzde yazılan ilmi hallerden bir tanesi mi olur? Yalnız sağlam bir kaynak olsun. Ondan mutlaka ilmi hal bilgilerimizi tazeleyelim, okuyalım, bilelim. Çünkü değerli kardeşlerim, bu din Allah'ın dinidir ve bilerek yaşanmalıdır. Bilerek yaşanmalıdır. İslam bilinmeden yaşanacak bir din değil. Gusül abdestinde bir noksanlık yaparsak abdestimiz olmaz. Abdestimizde bir noksanlık olursa namazımız olmaz. Namazımız olmaz. Sağdam olmayız. Her şey birbiriyle müselsel böyle. Zincirleme gidiyor. Yani İnanın bazen cemaatimizden sorular geliyor bize. Bakıyorum karşımdaki adam 60 yaşında, 70 yaşında. Gusül abdestiyle ilgili bir soru soruyor. Ben hayret ediyorum, bu adam 60 yıldır, 70 yıldır çocukluğunu bir kenara çıkın. Nasıl gusül abdesti aldı? Nasıl Allah'ın huzuruna durdu diye soru soruyor. Mümin, hayret ediyorum doğrusu. Müftülüğümüze fetva için geliyorlar işte, zaman zaman söylüyorum. Hani işin teferruatıdır, zorlanılır başka. Biz bildiklerimizle kardeşlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Ama yani müminler o kadar kolay ve basit sorular için bir emek çekmiyorlar. Bir ilmihale müracaat etmiyorlar. Çok basit meselelerde telefonla soruyorlar filan. Benim de doğrusu o garibime gidiyor.
Bir müminin evinde bir ilmihal olmalı, açmalı mümin, okumalı, dinini öğrenmeli. Tekrar ediyorum, bu din bilinmeden yaşanmaz. Resulullah onun için buyuruyorlar ki, insanların en hayırlısı Allah'ın dininde fakih olan, bilgili olandır. Herkes haline göre. El-ilmü feridatun ala kulli müslimin, hadisi şerifinin anlamı diyor hocalarımız, ilmihaldir, oradaki farz olan ilimler. Öyle olunca öğreneceğiz, çare yok, çare yok. Bir zamanlar Türkiye dışında bir yerde görev yaptım. 30-35 yaşlarında bir delikanlı geldi, ben görevliyim, caminin imamıyım. Dedi ki, hoca bizim cenazemiz vardır. Tamam dedik, kıldıralım namazını, bir hanımcağız vefat etmiş. Siz şeydin, efendim yıkayın, kefenleyin, getirin, biz de cenazesinin namazını kılar, defnederiz dedik. Cenazeyi getirdiler camiye, filvaki. Cemaatten diyenler oldu ki, oğluna, bana haber veren 30-35 yaşlarında delikanlı. Dediler ki, ya anneyin cenaze namazını kılmayacak mısın? Ben dedi, ne yapılır bilmiyorum ki dedi. Dediler, bir abdest alacaksın, bilmiyor musun? Bilmiyorum vallahi dedi. Yaşadığım hadise, cemaatimizden biri eline bir ibrik aldı, ona su döktü, elini yıka, yüzünü yıka, şöyle yap, böyle yap, abdest aldırdı. Ondan sonra da işte nasıl kıldıysa bir cenaze namazı bizimle kıldı. Alemlerin yüce Rabbi muhafaza buyursun. Evet, men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Resulullah öyle buyuruyorlar. Allah bir kulun hayrını murad ederse dinde fakih kılar, bilgili kılar. İlmihal bilgilerini öğrenmemiz lazım değerli kardeşlerim. Dediğim gibi nasıl gusledeceğiz? Nasıl abdest alacağız? Namazımızı nasıl kılacağız? Eskiden 32 farzı bilmeyenlerin hocalarımız nikahını kıymazlarmış. Şimdi biz çıkın da bir sorun bakalım bir. Yani o çalımından sokakta geçilmeyen adamlara namazın farzlarını bir sorun bakalım. Şimdi bir nefis muhasebesi yapalım kendimiz. Namazın farzlarını hakkıyla biliyor muyuz? 32 farzı öyle hakkıyla biliyor muyuz? Ya çok önemli. Ve etkahum lillah. Efkahum fi dinillah ve etkahum lillah. Allah'tan en çok korkanlardır insanların en hayırlısı. Takva sahibi olanlardır. Cenab-ı Hak Hazretlerinin hesabını unutmadan yolda yürüyenlerdir. Hani daha önce anlatmıştım ben size. Cenab-ı Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'a soruyor koca Ömer radıyallahu anh. Kardeşim Ebu Ubeyde, ne demek müttaki insan? Takva nasıl olur? İttika nasıl bir haldir takva? Kardeşim Ömer, sen hiç dikenli tarlada çıplak ayakla yürümedin mi diyor. Çok yürüdüm. Vaktiyle çobanlık yapmışlar, çok yürüdüm. Nasıl yürürsün? Ayağıma diken basmasın diye dikkatli temiz yerlere basarım. İşte takva odur. İşte takva odur. Yani haramlardan sakınmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak kalmak, günahların büyüğünden ve küçüğünden mümkün olduğu kadar uzaklaşmak. Hayrun nas diyor aleyhissalatü vesselam. İnsanların en hayırlıları bunlardır. Ben şuyum, ben buyum. Biraz evvel dedik işte, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Dünyalık bütün makamlar, mensıplar, mertebeler, dereceler, servet, şu, bu. Ya ma koymuşlar, koyacaklar hepimizi, vaktiyle koymuşlar, bizi de koyacaklar musalla taşına. Sadece ve sadece diyecekler ki değerli kardeşlerim, er kişi niyetine veya hatun kişi niyetine. Hani müezzin efendi er kişi niyetine deyince kenarda duranlardan bir tanesi demiş, hoca efendi o er değil generaldi demiş, ama oraya gelince fark etmiyor ki, herkese er kişi niyetine diyorlar değerli kardeşler. Ya Allah'tan korkan olmak. Ve amuruhum bil maruf. İyiliği emredenler, insanların en hayırlıları, etrafındakilere iyiliği emredenler. Tabii kendileri de yapmak şartıyla. Ve enhâhum anil münker, kötülüklerden de sakındıranlar. Etrafımızdaki insanların maddi ve manevi, dini ve efendim zaten İslam'da biliyorsunuz dünya ahiret ayrımı yok diye hep söylüyoruz. Hayatlarıyla ilgilenenler, ailesiyle ilgilenecek. Çoluk çocuğuyla ilgilenecek, becerebilirse akrabalarıyla, komşularıyla ilgilenecek, becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar. Tanımadığımız bir insanın bile bir kötülüğü halini gördüğümüz zaman tatlı dille ve güzel yüzle, güzellikle ona ikazda bulunursak, iyilikle emredersek o bizim için sadaka oluyor.
Veya bir insanı gördüğünüz bir yanlışın içerisinde ikaz etmek insanlık görevimizdir. Men ra'a minkum munkaran felyuayyirhu biyedi. Sizden biriniz bir münkeri görürse ona eliyle engel olsun diyor Peygamberimiz. Beceremezse diliyle engel olsun. Olmazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin ki ve zâlike adâful iman. İmanın en zayıf mertebesidir bu diyor. Biz müminiz ve Müslümanız. Mümin, müminin aynasıymış. Aynaya baktığınız zaman neyinizi görürsünüz? Kendinizi görürsünüz ve noksan taraflarınızı. Çarşıya çıkarken bakıyorsunuz ki aynada saçınız bozuk, dağılmış, tarıyorsunuz. Mümin, müminin aynası. Elbiseniz, yakası bozuk. Düğmelerinizi yanlış mesela bağlamışsınız. Değil mi efendim? Veya üzerinizde herhangi olmaması gereken bir şey var. İşte mümin, müminin aynasıdır. Mümin, mümini böyle ikaz edecek, hatırlatacak, iyiliklerle emredecek, kötülüklerden sakındıracak. Yoksa biz niye kardeş olduk? Niye dost olduk? Niye birbirimizi sevdiğimizi iddia ediyoruz? Ve evsaluhum lirrahim, akraba ziyaretini en iyi yapanlardır diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. İnsanların en hayırlıları, bir hadisi şerif ama kaç tane madde var? 6 tane madde var. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar, Allah'ın dininde bilgili olanlar, fıkıh ilminde bilgili olanlar, Allah'tan en çok korkanlar, iyilikle emredenler, kötülükten sakındıranlar ve akraba ziyaretini en güzel yapanlar ve mutlaka ifa edenler, Resulullah böyle buyuruyorlar. Bunlar insanların hayırlılarıdır diyor. Bir hadisi şerif daha alalım. Bugünkü sohbeti bitirelim değerli kardeşlerim. Rabbim ömür verirse kaldığımız yerden hadis-i şerifleri bitiremedim. Umarım bunlar kulaklarımızda kalır ve bizim için faydalı olur bunlar. Hele hele şu fıkhi konular var ya, ilmihal konuları Allah aşkına ihmal etmeyin değerli kardeşlerim. Hocam biz sohbet ediyoruz diyorlar. Önemine binaen tekrar ediyorum. Biz sohbet ediyoruz. Ne okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İşte şu kitapları bu. Güzel, güzel. Tefsir okuyun. Hadis okuyun ama her sohbette, hele hele beni dinleyen değerli kardeşlerimin içerisinde sohbet yapanlar varsa, mutlaka ama mutlaka ilmihal okuyun cemaatinize. Şart ve lazım. Bizi önce ilmihal bilgileri kurtaracak. Bakınız ben size söyleyeyim. Efendim yine Resulümüz Efendimiz buyuruyorlar, hayru beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yuhsenu ileyh. Müslümanların evlerinin en hayırlısı, Müslümanların evlerinin içerisindeki en hayırlı ev, bir yetimin olduğu ve o yetime iyilik yapıldığı, ihsan edildiği, o yetimin beslenip büyütüldüğü evdir. Yani bir evde bir yetim var da o yetime iyilik yapılıyorsa, ihsan ediliyorsa, o yetim beslenip büyütülüyorsa, Müslümanların evlerinin en hayırlısı o evdir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir müminin, bir Müslümanlığın evinde yetim var da itilip kakılıyorsa Kur'an tabiriyle فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ buyuruyordu ya Rabbimiz Kur'an'da Resulullah'a. Eğer bir evde bir yetim var da onun hukukuna riayet edilmiyor, tahkir ediliyor, dövülüyor, zarar veriliyorsa Müslümanların evlerinin en şerlisi de o evdir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Ve sonunda böyle buyuruyorlar. Ene ve kefilul yetimi fil cenneti hakada. Bir yetimi besleyip büyütenle ben cennette şöyle olacağız diye buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Şöyle olacağız. Yani şu aradaki fark kadar mı? O bana yakın olacak veya böyle beraber mi olacağız? Hadis şarihleri bu ikisini de söylüyorlar. Ya böyle beraber olacağız onunla veya aramızda işte şu kadarlık peygamberlik farkı olacak. Kiminle? Bir yetimi besleyip büyütüp elinden tutup onu topluma, onu cemiyete kazandıran insanla diyor aleyhissalatü vesselam. Ne büyük nimet, ne büyük mazhariyet değerli kardeşlerim. Şimdi Avrupa'ya gittiğim zaman orada görüyorum, Afrika'dan mesela yavrular getiriyorlar. Babasız, annesiz yavrular. Evlere dağıtıyorlar. O kadar sevindim ki, o kadar sevindim ki. Şimdi geçenlerde bir kardeşimizle konuştuk bu konuyu. Yeni bir oluşum meydana getirilmiş. Türkiye'mizde de başlamış. Dünyanın değişik yerlerinden yavrular getiriliyor. Ve de onlar evlerde besleyip büyütülüyor. Bu konu önemli bir konu tabii. Üzerine durmak lazım. Evlat edinmek mümkün değil. Mahremiyete de dikkat etmek lazım ama küçük yavru masum olduğu müddetçe, yani buluğa ermediği müddetçe hiçbir problem olmaz.
O yavruların yüzünü güldürmek, o yavruların elinden tutmak. Umarım ki cennetin kapısını açmaya vesile olacaktır inşallahurrahman. Bu konuda söylemek istediğim birkaç kelime daha var. Dualarınızı istirham ediyorum, rica ediyorum. Sizlerin dualarıyla ayakta kaldığımı çok iyi biliyorum. Dualarınızı bekliyor. Allah gönlünüze göre versin. Bütün müşkillerinizi asan kılsın, halletsin. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine Rabbim devalar, hastalarına şifalar, borçlarına edalar nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida. Nida. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: kulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ummanında kaybolduğum nursun. Mecnun'un Leyla'da aradığı, yandığı, çöllerde kana kana yudumladığı senin sevgindi. Annesiz bir çocuğun anne diye uzandığı, babasız gecelerde baba diye andığı sensin. Soğuk ve insaf bilmez yalnızlıklarda hangi hasta vardır ki gözyaşı döksün de o yaşlar senin avucuna damlamasın? Hangi masum, hangi mazlum vardır ki o merhamet deryası yüreğini sığınak yapmasın? Ey Sultan-ı Levlak, kardan adamıyla güneşe çalım satan bir çocuğa bakar gibi baktın bize. Sağanak yağmur altında ateş yakan bir yolcuyu izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin, bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Ummanında kaybolduğum nursun. Her akşam grupla ayrılan heyecanın kucağında görünensin. Bırak 42. yağmurları saçlarında gezinsin. Sensizlikten yorgun düşmüş bakışları avuçlayıp semaya ser. Ve öylece kal, sığındığım Rahman'ın sırdaşı olarak. Ben geçici hazların sardığı bedenimde, o beden tabutunun en derininde nefsimin esiriyim. Ama sen ummanında kaybolduğum nursun. Azaba ramak kalmış şu dakikalarda beni hayalinle kurursun. Aranan yine sensin saikalarda. Kutsi perdelerin kalktığı anlarda özlemimsin sen. Ummanında kaybolduğum nursun. Gölgen vurur düşlerimin yazgısına. Ben onurla damla damla kutsiliği tadarım. Yüzümde meltemlerden arda kalan serinlik, muhabbet sabahlayan hislerimin en ücra köşesinde. Düşmanım benlik, yalnızca bir benlik. Yoluma set çeken ve seninle kaybolan basitlik. Düşündüğünü zincire vuran benim, şafakla kaybolan benim. Ve ellerim sana uzanır. Ey Sultan-ı Levlak, düşmanını elleriyle besleyen bir insana bakar gibi baktın bize. İlacını ateşe atan bir hastayı izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin, bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Sen içimde yanan tatlı bir korsun. Ve sen ummanında kaybolduğun nur.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Nida Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

size aşık bir de gri bulut. Doğacağınız andan itibaren vefatınıza kadar geçen süre zarfında, yani sizin ömrünüz olan zamanın bu en değerli, en kıymetli diliminde sizi korumayı kendine vazife edinmiş ve bu aziz görev kendisine emrolunmuş gri küçük bir bulut. Attığınız her adımda gözlerini bir an dahi üzerinizden ayırmayan, evrenin ve yaratılanların en kıymetlisi olan size bir hal gelmesinden korkan bir bulut. Doğacağınız evin tam üzerinde belirmişti, daha siz dünyayı şereflendirmeden önce. Gökyüzündeki diğer kümelerden daha farklı, daha aziz bir görevi vardı onun. Ey efendimiz! Bir sevinç nidası duyulmuştu gökyüzünden yeryüzüne yayılan. Kısa süreli bir yağmur inmişti doğduğunuz evin avlusuna, özlemle inen yağmur taneleri. İşte bu ses, sizin doğumunuza sevinmenin nidası ve o yağmur da ömrü boyunca yaratılanların en hayırlısına eşlik.

o buluta emrolunmuştu ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme adım adım gezdiği her yerde, her mekanda ona gökyüzünden bir hal gelmeyecek. Nasıl ki Mekke müşriklerinin ellerinde hurma dallarıyla serinliğini ve gölgeliğini sağlayan köleleri varsa, gölgeliğiniz ve serinliğiniz için seçilmiş bahtiyar gri bir bulutunuz vardı. Gökyüzünde peygamberliğinizin bir nişanıydı o bulut. Rahip Bahira, henüz siz 12 yaşındayken amcanız Ebu Talip ile Şam'a, Basra'ya geldiğinizde peygamberliğinizi bu gri

Sizin bulunduğunuz kervan Basra'ya yaklaşırken üzerinizde ilahi bir kalkan misali duran ve adım adım sizi takip eden o gri bulut vardı. Sizin şereflendirdiğiniz kervan kuru bir ağacın yanında duraklamıştı bir an. Alemlerin efendisinin şereflendirdiği bir mekanda kuru bir ağaç olamazdı, olmadı da. Sevdalınız o bulut öyle bir aşk ile yağdı ki mekana, kuru dallar yeşerdi, susuz mekan suya doydu. Efendimiz, sizin bu alemden ayrıldığınız gün, o küçük bulut bizlerden ayrıldı. Kim bilir, şimdi hangi mekanı ıslatıyordur gözyaşlarıyla, size duyduğu

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam
Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Nida. Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Nida. Radyo Nida.
9: Reklamları dinlediniz.

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Zümrüttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar. Fücura uğrayan da çukura düşer. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Ahiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Ahiretiniz için amel edin ki dünya işleriniz de düzene girsin. Hazreti Ömer radiyallahu anh. Dünya hayatını ciddiye alın. Gaflete düşmeyin ki burada yaşadığınız hayatın hesabı ahirette size sorulurken yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir. Hazreti Osman radiyallahu anh. İyi dinleyin. Size dünyadan göçeceğiniz bildirilmiştir. Gerekli azığınızı hazırlayın. Hazreti Ali radiyallahu anh.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
4: La

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
8: Nida Radyo Nida.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida.

hikayen, dünyalık elde etmek, onun nimetlerini toplamak, mevki ve rütbe kazanmak, arkadaşlarının arasında üstünlük ve benlik taslamaksa vay haline. Yazıklar olsun sana. Yok, eğer maksadın Peygamber Efendimizin sünnetine ihya etmek, ahlakını güzelleştirmek, fenalığı emreden nefsine hakim olmaksa ne mutlu sana. Müjdeler olsun. İmam Gazali.

manevi lezzeti üç şeyde arayın. Namazda, zikirde ve Kur'an okumakta. Bulursanız ne âlâ, bulamazsanız kalbiniz hasta demektir. Hasan-ı Basri.

yaşadığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri Kur'an'ın nuruyla sünnetin izinde Nida seslenir.

gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yönel.

0: Bu ses kalbe düşen bir rahmet çağrısı. Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
1: Radyo Nida.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

0: En güzel
1: gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
0: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı. Ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi. Konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Bir an için hayatında başına gelen her şeyin iyisiyle kötüsüyle çok özel ve derin bir anlamı olduğunu hayal et. İnanması zor gelebilir, değil mi? Öyleyse kalbini ve zihnini hazırlayarak dinle. Çünkü bugün duyacakların olaylara, acılara ve sevinçlere bakış açını sonsuza dek değiştirebilir. Hiç kendine bazı şeylerin neden senin başına geldiğini, neden bazen her şeyin ters gittiğini sordun mu? Belki de tam şu an çok zor bir dönemden geçiyorsun. Ruhun daralıyor ve yaşadıklarına bir anlam veremiyorsun. Yaşadığın tek bir anın bile tesadüf olmadığını söylesem. Bugün Yaradan'ın sana çok önemli bir mesajı var. O sana adeta rahmetiyle şöyle fısıldıyor. Benim takdirimde asla hata yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır ve her şey ilahi bir gayeye hizmet eder. Evet, yanlış duymadın. Yaşadığın her şey, yüzleştiğin her sıkıntı, yüzüne kapanan her kapı, aslında aklının sınırlarını aşan çok daha büyük ve mükemmel bir ilahi takdirin parçasıdır. Bazen kendimizi kaybolmuş hissederiz. Sanki hayat anlamsız ve karmaşık bir kördüğümden ibaretmiş gibi gelir. Peki ya hayatına, sana şah damarından daha yakın olan o sonsuz kudret sahibinin nazarıyla bakabilseydin, şu an canını yakan, kalbini sızlatan o şeyin, aslında seni hayal bile edemeyeceğin muazzam bir güzelliğe hazırladığını idrak edebilseydin, ne hissederdin? Allah'ın senin hayatın için çizdiği o muazzam ve kusursuz kader çizgisini görmeye, yaşadığın hiçbir şeyin bir hata olmadığını anlamaya hazır mısın? Hazırlan, çünkü bugün öğreneceklerin sana sadece umut vermekle kalmayacak, aynı zamanda kelimelerle tarif edilemeyecek derin bir iç huzuru ve teslimiyet bahşedecek. Büyük mutasavvıf İbn Arabi'nin de dediği gibi, kainat okunması gereken büyük bir kitaptır ve senin hayatında o kitabın en kıymetli sayfalarından biridir. Sevgili dostum, seni bu yolculuğun sonuna kadar bizimle kalmaya davet ediyorum. İslam irfanında ve tasavvuf geleneğinde sıkça hatırlatılan bir hakikat vardır. Kul plan yapar, kader gülümser. Bazen kendi dünyevi hesaplarımıza, kendi küçük hayallerimize o kadar hapsoluruz ki, arka planda işleyen o devasa ve kusursuz ilahi iradeyi unuturuz. Zihninde bitmek bilmeyen hesaplar vardır. Ama günün sonunda sadece ve sadece Allah'ın muradı gerçekleşir. Hepimizin hayattan beklentileri, ulaşmak istediği hedefleri var. Belki bu yıl için uzun bir hedefler listen var ya da parlak bir geleceğin hayalini kuruyorsun. Bunlar çok doğal. Ancak çoğu zaman unuttuğumuz şey, biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, yalnızca Yüce Yaradan'ın takdirinin hüküm süreceğidir. Her şeyi kontrol edebileceğimiz, yeterince çabalarsak ve iyi planlarsak hayatımızı kusursuz bir şekle sokabileceğimiz yanılgısına düşmek çok kolaydır. Fakat işin aslı, niyetlerimiz ne kadar iyi olursa olsun, bizim görüşümüz her zaman eksiktir. Bizler sadece büyük resmin minicik bir parçasını görürüz. Biz sadece buraya ve şu ana odaklanmışken, Allah çok daha geniş, zamansız ve mekansız bir ilimle tüm kainatı kuşatır. O, geçmişi, bugünü, geleceği ve tüm bunların bizim aklımızın ucundan bile geçmeyecek o büyük amaca nasıl hizmet ettiğini eksiksiz bir şekilde bilir. Hiç çok sağlam olduğunu düşündüğün planlar yapıp da aniden her şeyin tepe taklak olduğu oldu mu? Belki de tam olarak nereye gittiğinden emindin ama hayat aniden hiç beklemediğin bir viraj aldı. Bu hepimizin başına gelir. Gerçek şu ki, bizim yollarımız her zaman istediğimiz yere çıkmaz. Bazen yanılırız, bazen yanlış yollara saparız ve bazen de hiç öngöremediğimiz engellerle karşılaşırız. O anlarda insan isyan edebilir. Onca emeğin boşa gittiğini düşünüp hüsrana uğrayabilir. Başarısızlıklar, o beklenmedik sapmalar, aslında Allah'ın senin yönünü çok daha hayırlı ve güzel bir şeye doğru çevirdiğinin en büyük işareti ise, işte tam bu noktada Şeyhülekber İbni Arabi'nin öğretilerindeki o derin teslimiyet sırrı devreye girer. Kendi iradeni külli iradeye teslim etmek,
planlarımız umduğumuz gibi gitmediğinde umutsuzluğa kapılmak işten bile değildir. Ama sana bir sır vereyim. Allah'ın senin için murad ettiği şey senin kendin için hayal edebileceğin her şeyden çok daha üstündür. Anlamadığında bile, canın yandığında veya her şey kaosa sürüklenmiş gibi göründüğünde bile Allah senin iyiliğin için perde arkasında muazzam bir hikmetle tecellilerini dokumaktadır. Eğer onun rehberliğine güvenirsek, planladığımız yoldan gitmesek bile tam da olmamız gereken yolda ilerlediğimizi fark ederiz. Biliyorum, kontrolü elden bırakmak hiç kolay değil. Hepimiz hayatımızın direksiyonunda olduğumuzu hissetmek, kendimizi güvende hissetmek isteriz. Ancak gerçek özgürlük, sonu gelmeyen fani telaşlarımızı bırakıp ilahi gayeye teslim olduğumuzda başlar. Her şeyi kendi bildiğimiz gibi yapmaya çalışmaktan vazgeçip, adımlarımızı onun yönlendirmesine bıraktığımızda ruhumuz nefes alır. Bu, hayal kurmayacağız ya da çabalamayacağız demek değildir. Bu, tüm o hayalleri bir seccade misali onun huzuruna serip, "Rabbim, senin rızan ve takdirin neyse o olsun" diyebilme erdemidir. Öğrenebileceğimiz en önemli derslerden biri tevazudur. Bazen planlarımız ilahi rızayı aramaktan çok, farkında olmadan nefsimizin arzularına hizmet eder. İşte o an durup kendimize şunu sormalıyız: ben kendi hırslarımın peşinden mi koşuyorum, yoksa Allah'ın benim için var ettiği o ulvi gayenin mi? Bu çok hassas bir dengedir. Ancak arzularımızı onun iradesine boyun eğdirmeye gönüllü olduğumuzda, onun yollarının bizim yollarımızdan her zaman daha aydınlık olduğunu görürüz. Allah'ın gayesi değişmez. Şartlarla ya da bizim hatalarımızla sarsılmaz. O, senin hikayenin başını da sonunu da bilir. Ve her bir detay, her bir beklenmedik dönemeç, senin iyiliğin için ilahi bir tezgahta rahmetle dokunmuştur. Bizim planlarımız çökse bile sarsılmayan bir ilahi nizam vardır. Ve bu değişmezlik, belirsizlik anlarında bize gerçek huzuru verecek yegane şeydir. Bu yüzden işler beklediğin gibi gitmediğinde sakın umutsuzluğa kapılma. Hüküm onun elindedir, o hükmünü icra eder. Şu an göremiyor olsam bile Allah'ın her bir ince detayda senin için çalıştığına ve seni kendi başına kurabileceğin her türlü plandan çok daha güzel bir geleceğe hazırladığına bütün kalbinle güvenebilirsin. Sana bir soru sormama izin ver. Hayatında neyin yaklaşmakta olduğunu göremediğin için hiç kalbinin sıkıştığını, ruhunun daraldığını hissettin mi? Hepimizin zaman zaman yaşadığı o belirsizlik hissinden bahsediyorum. İşlerin nasıl çözüleceğine veya hangi yöne sürüklendiğimize dair hiçbir fikrimizin olmadığı o karanlık anlar. Ama burada asla unutmaman gereken çok mühim bir sır var. Allah geleceği sadece bilmekle kalmaz. O geleceğin bizzat sahibidir. O ilki de sonu da bilendir. Olmuş olanı ve henüz gerçekleşmemiş olanı ezelden ebede kuşatandır. Bir an için bunu derinlemesine düşün. Sen daha o olayı yaşamadan çok önce Allah onun sonunu zaten biliyor ve takdir etmiş durumdadır. Bu idrak olaylara bakışımızı tamamen değiştirmez mi? Bizler sadece şu anın küçük ve kısıtlı parçalarını görürken ve sürekli yarın ne olacak diye endişe ederken, o başından sonuna kadar bütün bir zamanı tek bir an gibi izler. Onun ilminde hiçbir sürpriz yoktur. Hiçbir beklenmedik gelişme onu şaşırtamaz. Hayatındaki her olay, her ani yön değişikliği, onun kusursuz bilgisinin ve takdirinin bir parçasıdır. Sana her şey kontrolden çıkmış gibi görünebilir. Ama onun katında her şey berrak bir su gibi nettir. Ve işte burada çok daha muazzam bir hakikat devreye girer. O sadece bilmekle kalmaz. Kainatın mutlak hakimidir. Onun egemenliği mutlaktır ve bu kainatta onun izni ve takdiri dışında düşen tek bir yaprak bile yoktur. Bazen işler umduğumuz gibi gitmediğinde, sanki bir şeyler bozulmuş, sanki Allah o durumun kontrolünü yitirmiş gibi bir vesveseye kapılabiliriz.
Oysa durum asla böyle değildir. O, her detayın, her zerrenin, her fırtınanın mutlak hakimidir ve şartlar ne kadar imkansız görünürse görünsün, onun hükmü mutlaka yerine gelecektir. Onun iradesini bozabilecek hiçbir güç yoktur. Ve bu gerçek, insanın kalbine inebilecek en büyük sekine, en derin huzur kaynağıdır. İlahi takdir değişmez. O ezelde yazılmıştır ve bu dünyada yaşanan hiçbir şey onu değiştiremez. Bu demektir ki, karşısına ne çıkarsa çıksın, Allah'ın senin için dilediği o nihai gaye

bilmediğin zamanlar oluyor. Ama asıl mesele şu, Allah asla kafa karışıklığı yaşamaz. Sana belirsiz veya kontrolden çıkmış gibi gelen her şey, onun katında net ve mükemmel bir şekilde yerli yerindedir. Onun nazarı zamanla veya mekanla sınırlı değildir. O her şeyi görür ve eğer onun o kusursuz ilmine ve merhametine güvenirsek, başımıza ne gelirse gelsin, kontrolün onda olduğunun rahatlığıyla yastığa başımızı huzurla koyabiliriz. Ve bu bizi çok güzel bir duyguya, emniyet hissine götürür. Senin için çizilmiş o ilahi rotanın eninde sonunda menziline ulaşacağına güvenebilirsin. Bunu durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Zorluklar, engeller, şüpheler ve hatta kendi hataların bile onun muradını nihayete erdirmesine engel olamaz. Ve o murat her zaman hayırlıdır. Her ne kadar o an sana öyle gelmese de, yol bazen yokuş ve dikenli olsa da, seni bekleyen kusursuz bir menzil vardır. Bu gerçeğe tutunduğunda, sonunda onun rızasının ve merhametinin galip geleceğini bilerek, her türlü zorluğun karşısına dikilebilirsin. İşte Allah'ın takdirindeki o muazzam umut tam da buradadır. O senin geleceğini bilir. Onu ezelden çizmiştir. Ve şu an düğümlerin nasıl çözüleceğini göremiyor olsan bile, onun senin için çalıştığından emin olabilirsin. Sen bugünün acısıyla kıvranırken, o yarının güneşiyle senin içini ısıtmaya hazırlanıyordur. İçinde bulunduğun an ne kadar karanlık olursa olsun, geleceğin, sonu ta en başından bilen, o mutlak kudret sahibinin şefkatli ellerinde güvendedir. Kendine hiç hayatının gerçekten net bir amacı olup olmadığını sordun mu? İçinden geçtiğin o ağır sınavların, daralmaların bir manası var mı? Yoksa her şey sadece kör bir tesadüf ve kaos mu? Kur'an-ı Kerim'de ve tasavvufi öğretilerde kalbimize ferahlık veren bir müjde vardır. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve Allah'ın senin için her zaman bir çıkış yolu, hayırlı bir kapısı bulunur. Bu sıradan bir plan değildir. İçi boş bir teselli hiç değildir. Bu, seni selamete çıkarmak, sana umut dolu bir gelecek sunmak için bizzat nakkaşı Allah olan rahmetle örülmüş bir tasarıdır. Ve bu hakikat, hayata bakışını kökünden değiştirir. İlk hatırlamamız gereken şey, kainatın sultanının her an her şeye hakim olduğudur. Allah'ın takdirinde asla tesadüf veya başıboşluk yoktur. Ne kadar karmaşık ve içinden çıkılmaz görünürse görünsün, her durum onun mutlak gözetimi altındadır. Başına gelen hiçbir şeyde kaza veya tesadüf yoktur. Biz o büyük tablonun tamamını göremediğimiz zamanlarda bile o ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Ve o an akıl sır erdiremesek de onun muradı daima bizim mutlak iyiliğimize yöneliktir. Düşün ki tarihte peygamberler ve Allah dostları da en büyük karanlıkları, zindanları, sürgünleri yaşamışlardır. Kendilerini vatanlarından, sevdiklerinden uzak, her şeyin bittiğini sandıkları anlarda bulmuşlardır. Ancak o zifiri karanlığın içinde bile Yaradan onları asla unutmamıştır. Şartlar aksini bağırsa da onlara her zaman aydınlık bir gelecek vaat etmiştir. Ve biliyor musun, aynı ilahi vaat bugün senin için de geçerlidir. En büyük çaresizliği hissettiğin, dünyanın başına yıkılıyor sandığın o anlarda bile Allah'ın senin için devasa bir tasarrufu vardır. O seni terk etmedi, sana darılmadı. Belki kendine, bu benim hayatıma nasıl uyarlanabilir diye soruyorsun. Etrafına bir bak. Hepimiz zorluklarla, hiçbir mantığı yokmuş gibi görünen çetin imtihanlarla yüzleşiyoruz. Ama sana bütün kalbimle temin ederim ki, Allah arka planda çok daha büyük bir şey inşa ediyor. Aradığın cevaplar hemen o an gelmeyebilir. Ancak bu, Allah'ın senin hayatında işlemeye devam etmediği anlamına gelmez. Bazen en büyük lütuflar, en acı verici ve beklenmedik ambalajlara sarılı olarak gelir. Allah senin için akıl almaz güzellikte bir şey hazırlıyor ve şu an gözlerinle göremesen de o vakit

0: vakti geldiğinde tecelli edecektir. Manevi anlamda selamet ve iyilik, sadece rahat ve dertsiz bir hayat sürmek demek değildir. Tasavvuftaki o derin manasıyla iyilik, maddi olanın çok ötesindedir. İlahi iradeyle tam bir uyum içinde olduğumuzda bulabileceğimiz o sarsılmaz iç huzuru, ruhsal olgunluk ve hayatın gerçek anlamıyla dolmasıdır. Karşılaştığımız imtihanlar anlamsız engeller değil, bizi gelecekteki o büyük lütufları taşıyabilmemiz için eğiten, yontan ilahi aletlerdir. Bugün yüzleştiğin acılar aşılamaz bir dağ gibi görünebilir. Ama onların bir görevi vardır. Her imtihan karakterini çelikleştirmek, sana paha biçilmez hikmetler öğretmek ve seni gelecekteki nurlu günlere hazırlamak potansiyeline sahiptir. Allah'ın nizamında hiçbir acı, hiçbir gözyaşı ziyan olmaz. Akıttığın her damla yaş, göğsündeki her daralma, senin içinde çok daha yüce bir varlık inşa etmektedir. Allah senin şu an görebildiğinin çok ötesini görür. Ve bazen bazı şeyleri neden yaşadığımızı anlayamasak da hepsinin o muazzam ilahi takdirin bir parçası olduğuna tam bir teslimiyetle güvenebiliriz. Bu bir kuru umut değildir. Sarsılmaz bir gerçektir. Onun vefası sonsuzdur ve seni bekleyen o aydınlık gelecek senin kusursuz olmana veya başarılarına bağlı değildir. O tamamen Allah'ın sonsuz rahmetine ve sevgisine bağlıdır. Seni bekleyen o gelecek huzurla, bütünlükle ve en önemlisi ilahi mevcudiyetin kalbinde hissedilmesiyle doludur. Çünkü günün sonunda en önemli şey her adımda, her gözyaşında onun bizimle yürüdüğünü, bizi sardığını bilmektir. Bu yüzden belirsizlik denizinde boğulurken, yarın ne olacağını bilemediğinde şunu hatırla. Dümen onun elindedir. O senin hayatının her milimetresini bilir. İşler planladığın gibi gitmediğinde, sakın ama sakın isyan etme, umutsuzluğa kapılma. Senin hikayen henüz bitmedi. Ve en güzeli de şu ki, senin hikayenin yazarı, o sonsuz merhamet sahibi ve umut vadeden Allah'tır. Asla pes etme. İmanını asla kaybetme. O hala ilmek ilmek senin için çalışıyor. Sana daha önce mutlaka duyduğun ama belki de kalbinin derinliklerine henüz tam olarak işlememiş bir şey söyleyeyim. Allah'ın başına gelen her zerrede bir muradı vardır. Biliyorum, bunu idrak etmek, özellikle de hayat bir düzenden çok kaosa, sevinçten çok ızdıraba dönüştüğünde oldukça zordur. Fakat inananlar için çok büyük bir müjde vardır. Allah kendisine teslim olan ve onun rızasını arayanlar için her zorluğun ardında bir hayır yaratır. Ve her şey denildiğinde bunun içine istisnasız her şey girer. O en karanlık, nefes alamadığını hissettiğin, anlam veremediğin ve neden ben diye isyanın eşiğine geldiğin anlar bile bu kapsama dahildir. Bir an için dur ve tefekkür et. Karşılaştığın zorluklar, hayatını kökünden sarsan o ağır imtihanlar tesadüf değildir. İbn Arabi'nin tabiriyle, ilahi tecellilerin rastgele bir oyunu yoktur. Belki şu an gayeyi göremiyorsun, belki her şey bir enkaz yığını gibi duruyor. Ancak Allah o perdenin arkasında akıl almaz güzellikte bir nakış işlemektedir. Bizim o kısıtlı beşeri vizyonumuzdan tam olarak görünmeyen, kusursuz bir şekilde işleyen bir nizam vardır. Bu tıpkı devasa bir dokumanın sadece bir tek ipliğine bakıp bütünü göremememize benzer. Oysa Allah o şaheseri çoktan dokumuştur bile. Bu bizi kabullenmesi en zor hakikatlerden birine götürür. İlahi muradın hayatımızda kendini tam olarak gösterebilmesi için nefsimizi aradan çekip ona tamamen teslim olmamız gerekir. Ve evet, bu mutlak bir güven gerektirir. Aklımızın ve mantığımızın sınırlarını aşan, kayıtsız şartsız bir güven. İşler tıkırında giderken Allah'a güvenmek dünyanın en kolay işidir. Peki ya hiçbir şeyin mantıklı gelmediği o kara günlerde? İşte gerçek iman, ihsan makamı tam orada devreye girer. Allah'ı sevmek demek, yolu hiç anlamasak bile onun muradına razı olmak demektir. Çünkü bizim neye ihtiyacımız olduğunu o bizden daha iyi bilmez mi? Onun vaktini beklemesi eylemsizlik demek değildir. Allah kullarını asla yalnız bırakmaz. Sen her şeyin yıkıldığını hissettiğinde bile o tam oradadır. Seni yontuyor, ruhunun pürüzlerini alıyor ve seni çok daha yüce bir makama hazırlıyordur. Şu an gözlerinle göremiyor olabilirsin ama her adım, her hüzün, cevapsız kaldığını sandığın her yakarış, senin içinde muazzam bir güç inşa ediyor. Zorluklar her ne kadar canımızı yaksa da, Allah'ın bizi kendisine daha fazla yaklaştırmak, kendi beşeri sınırlarımızı anlayıp sadece O'nun kudretine dayanmayı öğretmek için kullandığı rahmet araçlarıdır. Ve burada sıklıkla yanlış anladığımız çok kilit bir mesele var. Her şeyin iyiliğimize işlediği söylendiğinde, bu dünyevi bir başarı, mal mülk veya bedensel bir rahatlıktan ibaret değildir. Allah'ın bizdeki iyilik tanımı çok daha derindir. Onun muradı, ruhumuzun yücelmesiyle, kalbimizin onun nuruna ayna olabilecek bir saflığa ulaşmasıyla ilgilidir. O yüzleştiğin hüsranların, hayal kırıklıklarının, hatta o derin kayıpların, aslında seni kamil bir insan yapmak için tasarlandığını hiç düşündün mü? Bunu kabullenmek nefse çok ağır gelir, biliyorum. Ancak hayatın sana vurduğu her çekiç darbesi, senin manevi karakterini heykeltıraş gibi şekillendirmekte, seni ilahi rızaya uygun o olgunluğa adım adım taşımaktadır. Sakın bunun genel geçer bir söz olduğunu düşünme. İbn Arabi'nin anlattığı gibi, her birimizin Allah tarafından belirlenmiş, eşsiz ve biricik bir istidadı, özel bir gayesi vardır. Sen de bir istisna değilsin. Allah'ın sana vaat ettiği o nihai güzellik, doğrudan senin bu ilahi amacınla bağlantılıdır. Ve yürüdüğümüz yolu her zaman kavrayamasak da, onun bizi o gerçek yurdumuza, o ulvi menzile doğru sevk ettiğine güvenmek zorundayız. Belirsizliğin pençesindeyken imanı korumak zordur. Ama Allah ile olan bağımız, tam da o ateşin içinde pişerek en güçlü haline ulaşır. Son olarak, hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir erdemden bahsetmek istiyorum, sabır. Anında sonuç göremeyeceksin. Bazen dualarının askıda kaldığını hissedeceksin. Ama sana yemin ederim ki o, hayatının en ince teferruatına kadar senin için çalışmaktadır. Asıl mesele, o bekleme salonundayken inancını yitirmemektir. Yürümeye devam et. Çünkü Allah bugün boğuştuğun o acılardan muazzam bir güzellik var ediyor. O asla yanılmaz. O asla gecikmez. Süreç ne kadar uzun ve yıpratıcı görünürse görünsün, onun senin üzerindeki sanat eseri kusursuz olacaktır. Öyleyse bir dahaki sefere kendini ateşten bir imtihanın ortasında bulduğunda şunu hatırla. O her adımında seninledir. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz ve en karanlık demlerde bile hayatın, onun yüce anlamı ve amacıyla dopdoludur. Sana bazen unutmaya yüz tuttuğumuz ama özellikle her şeyin elimizden kayıp gittiğini hissettiğimizde acilen hatırlamamız gereken bir sırrı vereyim. Allah arşın Rabbidir ve onun mülkü her şeyi ama her şeyi kuşatır. Bu sadece kulağa hoş gelen edebi bir söz değildir. Bu, varoluşun en derin, en sarsılmaz gerçeğidir. Kainatın yaratıcısı olan o yüce zat, mutlak iktidar tahtındadır ve hiçbir şey onun kontrolünün dışına çıkamaz. Bu dünyada var olan, nefes alan, hareket eden tek bir zerre bile onun egemenliği dışında bir eylemde bulunamaz. Etrafımıza baktığımızda, dünyanın kaosa, adaletsizliğe ve belirsizliğe sürüklendiğini gördüğümüzde, bu mutlak gerçeği unutmak çok kolaydır. Sanki dünya yörüngesinden çıkmış gibi hissedebiliriz. Ancak yeryüzündeki olaylar ne kadar çığırından çıkmış görünürse görünsün, Allah kainatı yönetmeye devam etmektedir. O, verdikleri kararlar sorgulanabilen, güçleri bugün var yarın yok olan dünyevi güç sahipleri gibi değildir. Allah'ın hükümranlığı mutlaktır, kusursuzdur. O, koskoca galaksilerin dönüşünden tut da, senin gece yarısı yastığa başını koyduğunda hissettiğin o en mahrem, en gizli dertlerine kadar her şeyin sahibidir. Onun ilmi ve kudreti dışında kalan hiçbir detay yoktur. Ve bu bizi çok daha muazzam bir idrake taşır. Onun mülkü ebedidir ve asla değişmez. İnsanlığın kurduğu krallıklar, devletler yükselir ve çöker, sistemler değişir, dünyevi güç bir elden diğerine geçer. Ancak Allah'ın egemenliği bir an bile sarsılmaz. Onun mutlak hükümranlığına meydan okunamaz ve onun otoritesiyle boy ölçüşebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bazen kötülüğün kazandığına, zalimlerin galip geldiğine ya da haksızlığın hüküm sürdüğüne şahit oluruz. Ancak bizim kısa vadeli vizyonumuzun ötesinde işleyen gerçek şudur ki, Allah'ın ilahi adaleti her zaman dimdik ayaktadır. Ve bizim anladığımız zaman veya şekilde olmasa da, onun mutlak adaleti eninde sonunda tecelli edecektir. Her şey kontrolden çıkmış gibi görünürken, Allah'ın kontrolü bir an bile bırakmadığını bilmek, ruhumuza inen en serinletici şifadır. O, dünyada ya da senin hayatında olup biten hiçbir şeye şaşırmaz. Allah her şeyi görür, her durumu ve detayı izler. Onun izni ve hikmeti olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. Bu, hayatımızda acı ve zorlukla karşılaşmayacağız anlamına gelmez. Ama bu, sorunlarımız ne kadar dağ gibi olursa olsun, mutlak ve sorgulanamaz bir kudretin kanatları altında dinlenebileceğimiz anlamına gelir. Allah hala ve daima hükümrandır. Sadece yeryüzündeki zahiri sebeplere, güçlere, hükümetlere ve sistemlere odaklandığımızda bu gerçeği gözden kaçırmak çok kolaydır. Onların son sözü söylediğini, iplerin onların elinde olduğunu zannederiz. Ancak hakikat şudur ki, nihai hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Yeryüzünde kimin güçlü göründüğünün hiçbir önemi yoktur. Asıl güç, gerçek ve kalıcı kudret ilahi makamdadır. Allah'ın mülkü, tarihi olaylarla veya insanların siyasi kararlarıyla değişmez. Biz onun perdenin arkasında, o kusursuz iradesini gerçekleştirmek için, taşların nasıl oynattığını her zaman göremesek de, bilmeliyiz ki, o kainatın mutlak hakimi ve eşsiz nakkaşı olarak, her anı en ince ayrıntısına kadar hikmetle işlemektedir. Ve burada asla unutmamamız gereken, içimizi umutla dolduran bir şey var. Allah'ın adaleti kusursuzdur. Sık sık adaletsizliklerin kol gezdiği bir dünyada yaşıyor olsak da, o zerreyi bile tartacak olan adili mutlaktır. İlahi adaletin tam da bizim istediğimiz anda, istediğimiz şekilde tecelli ettiğini göremeyebiliriz. Ancak onun adaletinin er ya da geç, her şeyi yerli yerine koyacağına iman etmeliyiz. Allah'ın görmediği, bilmediği ve mutlak bir mükemmellikle hüküm vermeyeceği hiçbir eylem, hiçbir haksızlık yoktur. Ve şunu sakın ola unutma. Fırtına ne kadar şiddetli koparsa kopsun, onun o eşsiz ve mükemmel muradı her zaman, ama her zaman galip gelecektir. Hakikati aramaktan, o derin bilgeliğin peşinden koşmaktan, imanını ve Yaradan'la olan o sırlı bağını güçlendirmek için çabalamaktan asla vazgeçme. Unutma ki, kendini bilmek ve Allah'a yaklaşmak ömür boyu süren, sonu gelmeyen ama her adımı akıl almaz lütuflarla dolu, eşsiz bir seyr-i sülüktür. Bizler hangi yaşta, hangi makamda olursak olalım, bu irfan sohbetleriyle unutulmuş o kadim sırları yeniden hatırlatmak ve kelamın o derin deryasında birlikte yüzmek için buradayız. Bugünden tezi yok. Direksiyonun ve mutlak kontrolün Allah'ta olduğunu bilmenin verdiği o tarifsiz güvenle, o sarsılmaz imanla yaşa. Allah'ın nuru, selamı ve bereketi daima üzerine olsun.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida. 107.3

0: zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün...
5: Bursa ve çevresi için...

0: Veda. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida. Radyo Nida.
1: Reklamları dinlediniz.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
5: Yunus Emre Hazretleri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selamlar ediyoruz. Rabbimizin merhameti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Bugün sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsirinden Enfal Suresinin 26 ila 30. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Feyizli ve bereketli bir sohbet olması niyazıyla önce sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini dinletmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli ve en güzelin sözleri 26 ila 30. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, âlinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şühedâ-yı İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahâ-yı İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının aziz ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, zalimlerin zulmüne, katliamına maruz kalan Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizin, ahiret yurduna şehiden göçen bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 26. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde az sayıda olduğunuz ve zayıf sayıldığınız için insanların sizi alıp götürmesinden korktuğunuz zamanları hatırlayın. Şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi, sizi yardımıyla destekledi ve size temizinden rızıklar verdi. Müfessirimiz tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ey muhacirler! Yeryüzünde Mekke'de az sayıda olduğunuz ve zayıf sayıldığınız Kureyş'in elinde baskı altında olduğunuz için insanların sizi alıp götürmesinden, Kureyş kafirlerinin sizi kıskıvrak yakalayıp Mekke'den çıkarmalarından ve götürmelerinden korktuğunuz zamanları hatırlayın. Verdiği nimetlere şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi. Varıp konaklayabileceğiniz bir yer hazırladı ki o hicret yurdu olan Medine'dir. Kafirlere karşı sizi yardımıyla destekledi ve size önceki ümmetlere helal olmayan ganimet gibi temizinden rızıklar verdi. Müfessirimiz burada Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden bir hatıra naklediyor. Cüneyd Kuddisesir Ruh Hazretleri der ki, 7 yaşında bir çocukken bir gün Seri-i Sakati'nin yanındaydım. Yanında bir topluluk şükür hakkında konuşuyorlardı. Seri bana, "Ey çocuk, söyler misin şükür nedir?" diye sordu. Ben de, "Şükür Allah'ın nimetiyle ona isyan etmemendir," dedim. Bunun üzerine, "Öyle anlaşılıyor ki Allah'ın sana en büyük nimeti lisanın olacak," dedi. Onun bu sözünü hatırladıkça hala ağlarım. İslam devletlerinin sonuncusu olan Osmanlı Devleti ilk zamanlarda zayıf idi. Halkı gayet az olup Rumların ve Farsların tahakkümü altında idi. Sonra Allah Teala onları sayıca çoğaltıp kuvvetlendirdi ve düşmanlarına karşı onlara yardım etti. Bundan böyle onlar yeryüzünün doğusunu ve batısını fetheder, dünyanın her tarafına yerleşir oldular. Nihayet iş şimdiki hale kadar geldi. Bütün bunlar büyük nimetlerdir. Fakat bu durum bir gün başlangıçtaki haline dönecektir. Çünkü İslam garip olarak başladı, tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Hadis-i şerifini aktarıyor müellifimiz bize ve şöyle bağlıyor sözlerini. Bunun sebebi ise gurur, nankörlük ve delilsiz hak iddiasında bulunmaktır. Bu paragraf Mursevi Hazretleri'nin bizlere Osmanlı Devleti'nin başlangıçtaki halini, sonra yükselişini ve sonra işte elindekileri kaybettiği günleri ifade eden bilgiler taşıyor aziz dinleyenlerim. Ve müellifimiz sözlerine
Sadi'den aktardığı bir beyitle şöyle devam ediyor. Sana göz, ağız ve kulak vermiş Allah. Akıllıysan onun emrinden dışarı çıkma. Nimet veren haktan yüz çevirme. Yoksa kıyamet günü eline hiçbir şey geçmez. Ve şöyle devam ediyor yine müellifimiz. Az yemek, çok şükür ve taatte bulunmak temel prensiplerden biridir. Ve yemekte dört şeyin farz olduğu söylenmiştir. 1. Sadece helalinden yemek. 2. Yenen şeyin Allah'tan olduğunu bilmek. 3. Ona yani verilene razı.

şey de adaptandır diye devam ediyor. 1. Önünden yemek. 2. Lokmaları küçük küçük almak. 3. Ağza konan lokmayı güzelce çiğnemek. 4. Başkasının lokmasına bakmamak. Ve şu iki şey şifadır diye bilgilendiriyor. 1. Dökülen ekmek ve yemek kırıntılarını yemek. 2. Yemek kabını sıyırmak. İki şeyin mekruh olduğunu ifade ederek müellifimiz sözlerini tamamlıyor. Birincisi yemeği koklamak, ikincisi yemeğe üflemek. Zira yemeğin soğumasını beklemeden sıcak sıcak yememelidir. Aziz dinleyenlerim, bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinde şu uyarısı vardır: yemeği sıcak iken yemeyiniz. Günümüzün tıbbı da sıcak yemeğin vücuda, ağız ve sindirim sistemimize zararlarından söz etmektedir. Müellifimiz şu sözlerle bitiriyor bu faslı: Allah'ın rızasını kazanmak için çalışan akıllı kişi helal rızık kazanmalı ve bu nimetleri bahşeden Allah'a çok şükretmelidir. Allah'ın kulu üzerinde açık ve gizli pek çok nimet ve lütfu vardır. Değerli dinleyenlerim, geldik 27. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor bu ayeti kerime ile ilgili olarak: Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Hiyanetin asıl manası burada noksanlık, vefanın ise tamam olmadır. Hiyanetin, emanetin zıddı olarak kullanılması noksanlık manası taşıdığı içindir. Çünkü bir adamın emanetine hiyanet ettiğin zaman ondan bir şey eksiltmiş olursun. Değerli dinleyenlerim, burada müellifimiz Asr-ı Saadet'te yaşanan bir olayı aktarıyor bizlere ve konunun ayet-i kerime ile ilgisini bu vesileyle anlatmış oluyor. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Kureyza oğullarıyla aradaki ihtilafı çözmek üzere Sa'd bin Muaz'ı onlarla görüşmek için görevlendirmişti. Fakat onlar Sa'd bin Muaz yerine kendilerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir'in gönderilmesini talep ettiler. Ebu Lübabe'nin Kureyza oğullarıyla arası iyiydi. Çünkü çocukları ve malları onların elindeydi. Peygamberimiz Ebu Lübabe'yi onlara gönderince onlar, ne dersin, bize daha önceden gönderilmesi teklif edilen Sa'd'le görüşmeye razı olalım mı diye sordular. Ebu Lübabe de Sa'd'ın onlar hakkındaki kararının olumsuz olduğunu işaretle onlara ima etti. Fakat Ebu Lübabe der ki, henüz ayaklarımı yerinden kıpırdatmadan Allah ve Resulüne ihanet ettiğimi anladım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Sa'd'ın haklarında vereceği hükme razı olmalarını istemiş, kendisi ise onları bundan vazgeçirmişti. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ebu Lübabe işin farkına vardı. Kendisini mescidin direğine bağlayıp ölünceye ya da Allah tarafından affedilinceye kadar yiyip içmeyeceğine yemin etti. 7 gün sonra bayılıp düştü. Sonra Allah onun tevbesini kabul etti. Kendisine tevbesinin kabul edildiği, artık bağlarını çözüp evine gidebileceği söylenince, hayır, vallahi Resulullah gelip bağlarımı çözmedikçe buradan ayrılmam dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

onun bağlarını çözdü. Ebu Lübabe, tevbemin kabul olması için böyle bir günaha giriftar olduğum kavmimin bulunduğu bu memleketi terk edeceğim ve malımın tamamını tasadduk edeceğim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malının üçte birini tasadduk etmen yeter buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 28. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Müfessirimiz diyor ki, önceki ayette hıyaneti yasaklayan Allah Teala, insanı buna iten sebebin o mal ve evlat sevgisi olduğuna dikkat çekmektedir. Görmez misin ki Ebu Lübabe'yi Kureyze oğulları arasında bulunan malı, ailesi ve çocukları bu şeye sevk etmişti. Bunlar sebebiyle Kureyze oğullarına sır verip Müslümanlara ihanet etmişti. İşte bu konuda ikaz mahiyetinde şöyle buyurulmaktadır. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Burada geçen ayet-i kerimede ifade edilen fitne kelimesi, bazen afet ve bela, bazen de iptila ve imtihan anlamında kullanılır. Birincisine göre ayetin manası şöyledir. Mallarınız ve çocuklarınız dünyada günah işlemek ve ahirette de azaba maruz kalmak demek olan bir afete düşmenize sebep olacak unsurlardır. İkincisine göre mana şöyledir. Mal ve çocuklar Allah'ın kullarını imtihan ettiği ve denediği sebeplerdir. Bunlar vasıtasıyla Allah hevasına uyanla Mevlasının rızasını tercih edeni birbirinden ayırır. Ve Allah'ın rızasını tercih edip onun koyduğu hududa riayet edenler için büyük mükafat Allah'ın katındadır. O halde himmetlerinizi sizi o büyük mükafata ulaştıracak işlere bağlayın. Mal ve çocuklarınızın sevgisi sizi hainliğe sevk etmesin. Ahmet bin Antaki şöyle der. Hak Sübhanehu ve Teala mal ve çocuklardan sakınalım diye onu fitne olarak isimlendirdi. Halbuki biz sürekli Allah'ın emrinin aksine o fitneyi çoğaltmak istiyoruz. Seleften bazıları demişlerdir ki, seni Allah'tan alıkoyan mal ve çocuk gibi her şey senin için hayırsızdır. Dünyadan olup seni Allah'a yaklaştıran ve ona ibadete yardımcı olan şeyler ise herkesin diliyle övülmüş ve her insan tarafından sevilmiştir. Mesnevi'de denir ki, nedir dünya bilir misin? Hak'tan gafil olmaktır. Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak veya kadın değildir. Din yolunda harcamak için kazandığın mala peygamber ne güzel mal demiştir. Geminin su alması helakine sebeptir. Gemi altındaki su ise gemiye yardımcıdır. Mal ve mülk sevgisini gönülden çıkardığı için kendine yoksul adını taktı dünyaya hükmeden Süleyman. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kul Allah dünyaya lanet etsin dediğinde dünya Allah Rabbine asi olana lanet etsin diye karşılık verir. Akıllıya gereken dünyaya sövmek ve ona lanet etmekle meşgul olmayıp kendi nefsini kınamak ve dünya sevgisine düştüğü için ona lanet etmektir. Bir hadis-i şerifte Yüce Rabbimizin şöyle buyurduğu aktarılmıştır bizlere. İki ortaktan biri diğerine ihanet etmediği sürece ben onların üçüncüsüyüm. İhanet ettiklerinde ben oradan çekilirim ve şeytan gelir. Bu gibi işlerde kişinin hain değil, emin olması gerekir.
Yoksa Allah'ın gazabına uğrar, bundan ise Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Müfessirimiz diyor ki, ey iman edenler! Eğer yani yaptığınız ve terk ettiğiniz her hususta Allah'tan korkarsanız, yani takva üzere olursanız, bu sebeple O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Yani kalplerinizde hak ile batılı ayırt etmenize yarayacak bir hidayet nuru veya müminleri yüceltip kafirleri alçaltarak haklı ile haksızı ayırt edecek bir zafer verir. Devam ediyor ayeti kerime ve günahlarınızı örter. Burada ikisi de günah anlamına gelen seyyie ile hatiye arasında bir fark vardır diyor müellifimiz. Seyyie bizzat kastedilerek işlenen günahlara, hatiye ise hata kelimesinden türemiş olup dolaylı olarak işlenen günahlara denilir. Ve bunları affederek, cezalandırmaktan vazgeçerek sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir deniliyor. Böylece Allah Teala kullarına fazlu ihsanı büyük olandır. Bu fazlu ihsan takvanın bir gereği değil, efendinin bir amel karşılığı kölesine vaat ettiği nimetler gibi takvaya binaen vaad olunan nimetlerdir. Ayet-i kerimede dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Birincisi takva. Şeriat mertebesinde olan takva, Tegabun suresinin gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ayetiyle, ki 16. ayettir bu, işaret edilen takvadır. Hakikat mertebesinde olan takva ise Ali İmran suresinin 102. ayetinde işaret edilen takvadır. Buyurulan şudur: Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Ayette dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan birincisini böyle açıklayan müfessirimiz, ikincisini ise şu ifadelerle açıklıyor. Ayette takva sahibi olma fiili, yani Allah'tan korkma, muhataplara iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, yani furkan verme, Allah'a nispet edilmiştir. Çünkü Allah Teala kulu için bir hayır murad ettiği zaman onu kendisi için seçer ve kalbine kutsiyet nurundan bir kandil koyar. Kul bu kandilin ışığıyla hakkı batıldan, varı yoktan, gelip geçici olanı kadimden ayırır ve nefsinin ayıplarını görür. Bu ayetle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken üçüncü hususu müfessirimiz şöyle aktarıyor. Üçüncüsü şüphesiz mağfiret, Allah tarafından gelen büyük bir ihsandır. Onun için kişinin mutlaka Allah hakkında hüsnü zan sahibi olması gereklidir. Çünkü mağfiret kesin değildir. Allah Teala'nın Musa aleyhisselama şöyle vahyettiği söylenmiştir: sana 5 şey öğreteceğim ki bunlar dinin direğidir. 1- Mülkümün yok olduğunu görmedikçe bana taati terk etme. 2- Hazinelerimin bittiğini görmedikçe rızkın için endişelenme. 3- Düşmanının yani iblisin öldüğünü bilmedikçe ansızın seni aldatmasından emin olma ve onunla savaşı elden bırakma. 4- Seni affettiğimi bilmedikçe sakın günahkarları ayıplama. Son olarak 5- Cennetime girmedikçe mekrimden emin olma. O halde akıllıya gereken, fani vücudunun günahlarını Allah'ın affetmesi,
onu cemal ve celal nurlarıyla örtmesi için ömrünün sonuna kadar çalışmaktır. Allah katında olana rağbet ederek kendi elindekilerden vazgeçenler için Allah Teala büyük lütuf sahibidir. Bu büyük lütuf ise Allah'ta fani olduktan sonra yine onunla bekabillah mertebesine ermektir. Bunları müfessirimiz Et-Tevilatun Necmiye'den aldığını ifade ediyor sözlerinin sonunda. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hani kafirler seni tutup bağlamak, öldürmek veya yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Bu ayet Kureyş'in Mekke'deyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurdukları tuzakları hatırlatmakta ve kendisini müşriklerin tuzağından kurtaran ve onlara galip kılan Allah'a şükretmeye çağırmaktadır. İbni İshak eserinde şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin ve beldelerinin dışında taraftarları ve ashabı olduğunu, ashabının Mekke'den çıkarak onlara katıldıklarını görünce müşrikler, Müslümanların sığınacak bir yer bulup genişliğe kavuştuklarını anlayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkmasından ve Medine'ye varıp oradaki insanları kendileriyle savaşmak üzere bir araya getirmesinden endişe duymaya başladılar. Derhal Darun Nedve denilen meclislerinde toplandılar. Darun Nedve, Kusay bin Kilab'ın Mekke'de yaptırdığı ve Kureyşlilerin işlerini karara bağladıkları evin ismidir. Kureyşlilerin meselelerini müşavere için burada toplanmaları sebebiyle bu adı almıştır. İşte Kureyşliler bu evde toplanıp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın durumu hakkında istişare ettiler. İçlerinde Ebu Rebia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Nadır bin Haris, Ebul Buhteri bin Halef, Zem'a bin Esved gibi Kureyş'in önde gelenleri vardı. Bu arada eski elbiseler giymiş ihtiyar bir adam suretinde İblis içeri girip yanlarına oturdu. Geleni garipseyen ve tanımayan oradakiler, "Ey ihtiyar, sana ne oldu ki iznimizi almadan yanımıza geldin?" dediler. Bunun üzerine İblis, "Ben Necid halkından biriyim. Mekke'ye geldim. Sizi güzel yüzlü, hoş kokulu gördüğümden dolayı yanınıza gelip konuşmalarınızı dinlemek, böylece sizden bir güzellik kapmak istedim. Aranızda bulunmamdan hoşlanmazsanız çıkar giderim. Mekke'ye gelince burada toplandığınızı haber aldım ve istişarenizde sizinle birlikte bulunmak istedim. Hiçbir görüş ve düşüncenizi benden saklayamazsınız," dedi. Adamın zararsız olduğu kanaatine varıp aralarında konuşmaya başladılar. Önce sözü Amr bin Hişam alıp, "Bana göre siz Muhammed'i yakalayıp bir eve hapsederek iple bağlamalı ve kapısını kapamalısınız. Duvardan bir delik açıp yiyecek ve içeceğini oradan vermelisiniz. Böylece ölünceye kadar orada kalır, siz de onun zararından kurtulursunuz," dedi. İblis, "Bu ne kötü görüş. O takdirde onun kavminden adamlar gelerek sizinle savaşır ve onu elinizden kurtarır," dedi. Oradakiler de, "Bu adam doğru söylüyor," diyerek İblis'i desteklediler. Sonra Ebul Buhteri söz alarak, "Bana göre siz onu bir deveye bindirip iple bağlamalı, toprağınızdan çıkarıp ölmesi veya dilediği yere gitmesi için serbest bırakmalısınız," dedi. İblis tekrar, "Bu da kötü bir görüş. Birliğinizi dağıtan ve sizden bir grup kimseyi de kendi safına çeken bir adamı yurdunuzdan çıkarıp başka toplulukları ifsad etmesine müsaade mi ediyorsunuz?
Bu adam tatlı dilli ve güzel konuşmasıyla Arapları bir araya getirerek onlara sözünü dinletir, sonra da başınıza toplayıp sizi yurdunuzdan çıkarır ve önde gelenlerinizi kılıçtan geçirir diye itiraz etti. Oradakiler de vallahi ihtiyar doğru söylüyor dediler. Son olarak Ebu Cehil söz alarak şöyle dedi: bana göre Kureyş kabilesinin her boyundan birer adam seçmelisiniz. Bunlar kılıçlarını alıp bir araya gelmeli ve hepsi birlikte tek adam gibi kılıçlarını Muhammed'in üzerine birden indirip onu öldürmeliler. Böylece Muhammed'in kanı kabilelere dağılmış olur. Kavmi de onu kimin öldürdüğünü bilemeyeceğinden bütün Kureyş'le savaşa kalkışamaz. Şayet diyet talep ederlerse biz de diyetini öder, rahat ederiz dedi. Bunun üzerine İblis, vallahi bu genç doğru konuştu. En güzel görüş ileri süren bu oldu. Yapılacak şey onun dediğidir, başkası değil dedi. Böylece Ebu Cehil'in görüşünde karar kılıp dağıldılar. Hemen Cebrail aleyhisselam indi ve durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olduğu gibi haber verdi. Daha önce gecelediği yatakta artık yatmamasını emredip Medine'ye hicret etmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile birlikte hicret etmek üzere Sevr mağarasına doğru yola koyuldu. Ayet-i kerimede ey Muhammed, hatırla o zamanı ki hani kafirler seni Amr bin Hişam'ın teklifine göre tutup bağlamak, Ebu Cehil'in teklifine göre her kabileden bir kişinin kılıçlarıyla öldürmek veya Ebu'l-Buhteri'nin teklifine göre yurdundan yani Mekke'den kendi aralarından başka bir yere sürüp çıkarmak için plan yapıyor, tuzak kuruyorlardı. Burada geçen el-mekr, birini helak etmek ve işini bozmak için gizlice plan hazırlamak demektir. Öyle ki kişi bu tuzağı ancak meydana çıktığı zaman bilebilir. İşte onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Yani onların tuzaklarını kendi aleyhlerine çeviriyordu. Tuzak kurmak, hile yapmak ve benzeri şeyler Allah Teala'ya ancak yapılana karşılık ve misilleme yoluyla isnat edilebilir. Yani Allah onların tuzaklarını boşa çıkarır, hilelerini aleyhlerine döndürür anlamındadır. Bu gibi şeyleri ilk olarak Allah'ın yaptığını söylemek doğru değildir, güzel düşmez. Çünkü hile ve tuzak kurmak Allah Teala'nın azametine yakışmaz. Ayet-i kerimede geçen "Vallahu hayrul makirin" yani Allah tuzak kuranların en iyisidir ifadesi, onun tuzağı yanında diğerlerinin tuzaklarının hiçbir kıymeti yoktur manasına gelir. Ebu'l-Ayna şöyle anlatır: benim zalim hasımlarım vardı. Onları Ahmet bin Davud'a şikayet edip onlar birleşerek tek bir el gibi oldular dedim. O da bana Fetih suresinin 10. ayetiyle cevap verdi: Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Sonra onlar tuzak kuruyorlar dedim. Fatır suresinin 43. ayetiyle bana cevap verdi: kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Onlar sayıca da çok dedim. Buna da Bakara suresinin 249. ayetiyle karşılık verdi: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelmiştir. Darun Nedve'deki istişarede Ebu Cehil, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın öldürülmesi gerektiği fikrini ileri sürdüğünden Allah Teala onu Bedir'de öldürdü ve Müslümanları onun şerrinden kurtardı. İşte Allah Teala'nın adaleti böyledir. Şu Kureyş'e bir bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği en büyük mucizelere şahit oldular.
Fakat sadece küfür, inat ve düşmanlıkları arttı. Hatta bu bakımdan insanların en şiddetlileri oldular. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerle yeniden buluşuncaya dek Rabbimiz Teala Hazretlerinden sağlık ve afiyet içinde olmanızı, zulme uğrayan kardeşlerimizin yeryüzünde nerede olurlarsa olsunlar, hasreten Filistin'de, Gazze'deki müminleri en kısa zamanda Rabbimizin selamete kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın, ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

yakında biz de size katılacağız buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Peygamber Efendimiz, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı diye cevap verdi. Sahabiler, evet dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: olmasın be artık.
1: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu buluşmamız hayırlara vesile olur. Bundan sonraki hayatımızda birazdan konuşacağımız şeyleri aklımıza getirerek inşallah fayda sağlayanlardan oluruz. Değerli kardeşlerim, şu toplum hayatında bizi en fazla yaralayan etmenlerden bir tanesi ikili ilişkiler dediğimiz, yani karı koca arasında, iki arkadaş arasında, komşu arasında, hasılı insanı ilgilendiren tüm ikili ilişkilerimizde aramıza uzun uzun kalın duvarlar inşa etmemize sebep olan ayıpları araştırmak. Bu öyle bir şey ki, ayıbının araştırıldığını duyan bir insanın o kişi hakkında belki 100 tane iyi düşüncesi de olsa hepsinin sıfırlanmasına sebebiyet verebiliyor. İnsanın ayıbını araştırmak o kadar kötü ve tehlikeli bir şey ki, insan kusursuz değil, biliyoruz. Hata yapıyor, günah işliyor, belki günahına tevbe ediyor ama diğer kişi bundan habersiz bir şekilde onunla ilgili yorumlarda bulunuyor, belki Allah Teala affedecek, samimi bir tevbe yapmış o insan ama ne yapıyor? Diğer insanların duyması, bunu bilmesi için elinden geleni yapıyor. Ve bunu yaparken de kendi hataları ve günahlarının olduğunu aklına bile getirmiyor. Öyle bir şey zaten aklına gelse düşünecek ki, tamam bu kişi böyle bir hata yapmış ama ben de başka bir hata yaptım. Belki farklı konularla ilgili ama ben de süt dökmüş kedi değilim. Melek değilim. Ya benim hatalarım da Allah tarafından affedilmek üzereyken benim yaptığım gibi başkaları tarafından ortaya atılırsa ve insanlar benim bu hata ve günahlarımdan haberdar olursa, ahirette şahitlik ederlerse diye düşünmek lazım. Buna kötü zan diyoruz kardeşler. Bu bir ahlak hastalığı, yani ahlaksızlık, kusur gözetleme, ayıp araştırma, hasetleşme, arkadan çekiştirme. Tüm bu rezaletlerin tamamı zehirlenmiş kalplerde ve özellikle şu dilimizde toplanıyor. Öyle dengeli bir dünyada yaşıyoruz ki cidden bize ne lütfedildiyse nimet olarak hepsinin ayrı bir sorumluluğu var, ayrı bir külfeti var. İşte o nimetlerden bir tanesi de dil. Dilimizin afetlerinden bir tanesi de insanın kötü yanlarını ortaya dökmek. Bu lakap takmayla olabilir, ayıplamayla olabilir, bugünün tabiriyle alay etmek olabilir. Bunun sebebi de karşımızdaki insana duyduğumuz kin, nefret, öfke ve hasetten meydana gelir. Hucurat suresinde bu konu detaylarıyla anlatılır. Mealen şöyle buyruluyor: Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki de o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi incitici, aşağılayıcı kötü lakaplarla çağırmayın. Bir insan iman ettikten sonra onu fasıklığı çağrıştıran bir isimle çağırmak ne kötü bir davranıştır. Ve böyle yapıp imandan sonra fasıklık damgası yemek de ne kötüdür. Bu tür davranışların ardından kim tevbe edip Allah'a yönelmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve biliyoruz ki değerli kardeşlerim, içimizde böyle bir kötülük, kin, haset, nefret varsa şeytanın da bizi pohpohlamasıyla beraber yaptığımız hatayı göremiyoruz. Günah işlediğimizin farkına varmıyoruz. Ve elbette bunca günahın içerisinde ölü eti yemiş gibi bizi sorumlu tutan gıybet yer alıyor.
Hucurat suresinde şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Engin merhamet sahibidir. Ah şu dilimiz desek, galiba yerinde bir veryansın etmiş oluruz. Çünkü dilimiz bir nimet mi? Evet. Ama dil bazen de bir afet oluyor mu? Evet. Bizim onu nasıl

dışarıya o sızar. İşte bu açıdan kalbin durumuna göre şekillenen, hayır ve şerrin en önemlisi olan Allah'a yaklaşmak veya Allah korusun, ondan uzaklaşmak konusunda dilimizin ve onun yapıp ettiklerinin çok önemi var. İmanda da aynı şeyi görüyoruz değil mi? Ne yapıyoruz iman etmek için? Kalbimizle tasdik ediyoruz. Yani inanarak samimiyetle söylüyoruz. Ama dilimizle de tekrar ediyoruz. Böyle bir şart da var. Ne kadar büyük bir nimet olduğunu böyle anlayabiliriz. Ama bir şeyi nasıl kullanırsanız o şekilde size döner derler. Bir bıçak düşünün, bu bıçakla soğan doğrarsınız, biber doğrarsınız, elma soyarsınız, kasaplar etleri parçalarlar. Yararlıdır bıçak ama siz bu bıçağı bir çocuğun eline verirseniz başına kötü şeyler gelmesi umulur, korkulur. O yüzden dikkatli kullanılması gerekir. Bir katilin elinde de bir suç aletine dönüşebilir. Bir bıçak bile böyle farklı farklı ellerin elinde ne hale geliyor? O sebeple dilimizde bıçak gibi, iyiye kullanırsak iyi. Bazı hak dostlarının dediği gibi, evladım diyor, bela ağzından çıkan söze bağlıdır. Ya, değerli kardeşlerim, işte insanları eleştiren, insanların hatalarını, yanlışlarını araştırmak için saatlerini harcayan ve başlarına kötü bir şey geldiği zaman sevinen insanların o dilleri bir afettir. Hem kendini mahveder hem de çevresini mahveder. Halbuki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derdi büyüklerimiz. Değerli kardeşlerim, lütfen düşünün. Dilimizin etrafında 32 tane diş var. Bir eserde okumuştum, adeta diyor bir kale duvarıyla çevrilmiş dilimiz. Neden? Her an kafasına göre oradan çıkıp bir şeyler söylemesin, bir şeylere sebep olmasın diye. O dilin koruyucusu olan 32 dişin ilerisinde ikinci bir set daha var. O da dudağımız. Dudağımızı açacağız, dişlerimiz açılacak, öyle konuşacak. Bu misali de sizlerle beraber paylaşmak istedim. Şimdi insanların eksiklerini araştırmak, yanlışlarını ortaya dökmek derken şöyle bir durum da var değerli kardeşlerim. Bazı durumlar yaşanır. Bu durumlarda insanların eksikleri veya kusurları varsa bunları söylemek icap eder. Yanlış duymadınız. Burada zaten hemen anlayabilirsiniz. Ortada bir şey yokken bir insanı kötülemek ayrıdır. Ama bir mevzuyu açıklığa kavuşturmak veya bir insanı olası uğrayacağı zararlardan kurtarabilmek için bunların söylenmesi farklıdır. Misal olarak söyleyelim. Evlenmek isteyen bir şahıs var. Bu şahıs araştırılıyor. Ama niçin? Adı üzerinde evlenmek için. Hayırlı bir iş için uygun mu değil mi? Şimdi siz o insanlara diyebilir misiniz niye araştırıyorsunuz diye? Bu araştırılması icap eden bir durum. Şimdi burada bir uyarıda bulunalım. Birisi sizin yanınıza geldi. Çok büyük hataların, yanlışların içinde olduğunu bildiğiniz, örneğin sorumsuz, saygısız veya çok yalan atan veya işte kumarı, uyuşturucusu böyle müptelalığı olan birisini tanıyorsunuz ve kızıyla veya bir akrabasıyla diyelim evlendirmek istediğini söylüyor. Böyle bir talibimiz var. Siz onu tanıyormuşsunuz. Nasıl birisi dediği zaman karşınızdaki insana ya şimdi anlatırsam gıybet olur, günaha girmeyeyim, sonra bana düşman olur gibi şeylerle konuşmamak daha büyük bir suçtur kardeşlerim. Burada başka bir durum ortaya çıkıyor. Genelin menfaati vardır. Genelin menfaati bir insanın hürmetinden önde gelir. Yarın büyük zararlar görmemesi için bunu söylemekte bir sakınca yoktur. Ama buna dikkat etmek lazım. Sebep, sonuç. Niçin araştırıldı? Ona bakmak lazım. Bunu yaparken de hiç icap etmeyen mahrem halleri ortaya dökmek de yanlıştır.

dengeli gitmek lazım. Bunlar istisnai dediğimiz, zaten binde bir çıkan mevzular. Bunların dışında tam tersine örtmek, affetmek zorundayız. Başkalarının ayıplarını meydana koymadan önce kendi kusurlarımızı gözden geçirmeliyiz. Bugünün en fazla görülen yanlışlarından bir tanesi de alay etmektir. Küçücük çocuklarımızda artık sıradan bir hale gelmiştir bu. Akran zorbalığı denilen hem şiddete kadar giden çok tehlikeli bir durumdur. Maalesef izlenen çizgi filmlerden dizilere, filmlere, sosyal medyada sözüm ona fenomenlerin içeriklerine bakıldığında bir tepeden bakma, kibir, insanları aşağılama ve alaycılık vardır. Halbuki Hucurat suresinde ne buyurulmuştu? Ey müminler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Dikkat buyurduysanız kıymetli dinleyicilerim, gıybet edenler ve insanları namus ve haysiyetleri bakımından çekiştirenler, ölü bir mümin kardeşinin etini yiyenler şeklinde anlatılıyor. Böyle bir tasvir var. Burada alınması gereken çok ders var aslında. Bir hak dostu diyor ki, gıybetin girdiği yerden kardeşlik çıkar gider. Ayıplama, kınama ve ayıpları araştırma hep gıybet yoluyla olur. Birbirinin kötü kardeşleridir bunlar. Mevlana Hazretleri de cahil insanlardan ileri geri konuşmalarının hakikatin gerçeğini değiştirmeyeceğini anlatmak hususunda diyor ki, af buyurun, köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez. Altından bir tabak düşünün, bu tabak yere düştü, çamurlandı, pislendi diye ne o çamur değer kazanır ne de yere düştü çamurlandı diye o altın tabak değersiz kalır. Çamur çamurdur, altın altındır. Ve burada çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyi bize haber veren Peygamber Efendimiz'dir. Buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de böyle bir suçumuz varsa, böyle bir kötü alışkanlığımız varsa, şimdi duyacağınız hadis-i şerifle buna derhal tevbe edip bir kez daha yapmamamız umulur. Şöyle buyruluyor: bir kimse din kardeşini bir günahı dolayısıyla ayıplarsa, ölmeden evvel mutlaka o günahı işler. Yani kardeşini bir ayıpla kınayan, o ayıp işi işlemeden ölmez. Camiü's-Sair'de geçiyor bu hadis. Subhanallah. Kardeşlerim, anlıyoruz ki hepimiz ahirette bütün amellerimizden, yani ne nimetler verildi, bizdekiler neler, hem bunlardan, hem söylediklerimizden, hem konuşmamız gerektiği zaman susmamızdan, susmamız gerektiği zaman konuşmalarımızdan ve işlediğimiz tüm günahlardan tek tek hesaba çekileceğiz. Bu çetin hesap günü gelip çatmadan önce bir nefis muhasebesi yapmak lazım. Ne buyruluyor? Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Son yıllarda birçok sınav var değil mi? KPSS, ÖSS, TYT, daha neler var neler. Bu sınavların gerçek bir tarihi vardır. O tarihten önce de deneme sınavları yapılır. Acaba o tarihte gerçek olan sınavda ne kadar puan alabilirim diye. Adı üzerinde denemeler yapılır. 3 aşağı 5 yukarı kaç puan alacağı, hangi sorularda başarısız olduğu,
çalışması gerekenler nereleri? Bununla ilgili bilgiler alınır bu deneme sınavlarında. Ona göre müdahale edilir. İşte biz de yargılanmadan önce ahirette. Bugün kendimizi yargılamaya çalışır, en azından ben ne yaptım, neredeyim? Şu an kendi vicdanımla beraber yapıp ettiklerim veya yapmadıklarımı şöyle sakince bir mukayese ettiğimde, değerlendirdiğimde nerelerdeyim? Bu hesabı yaptığımızda zannediyorum kafamızı kaldırıp bir başkasının eksik ve kusurlarına bakacak hali kendimizde görmeyeceğiz. İşte o yüzden ah dilimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek iflas edenlerle ilgili bir örnek aktarıyor bize. Bir gün müflis kimdir biliyor musunuz diye sorunca ashab-ı kiram, müflis bize göre parası olmayan, malı bulunmayan kimsedir dediler. Şöyle buyurdu: ümmetimden müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla, ancak bu sevapların yanında bir de amel defterine şuna sövdü, buna zina iftirası yaptı, şunun malını yedi, bunun kanını döktü, şunu dövdü diye yazılmış olarak gelen kimsedir. Onun hasenatının sevabından hak sahibi olan şuna buna verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce ibadet ve iyiliklerinin sevabı tükenirse, alacakların günahlarından alınıp onun üzerine yüklenir. Sonra onların günahlarıyla birlikte cehenneme atılır. Bunlar her ne kadar bize şu an ağır geliyorsa da boş verin, ağır gelsin. Şu uslanmak bilmeyen nefislerimiz bunları sık sık duysun. Kardeşlerim, o yüzden hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmek durumundayız. Helalleşilecekse dünyada, kimin arkasından konuştuk, kimin ayıbını ortaya dökmeye çalıştık, buna sevindik o başına gelenlere örneğin. Evet, dünyada nasıl helalleşeceğim, onun yüzüne nasıl bakacağım, bana neler söyler, benim için neler düşünür, bir daha konuşmaz vesaire vesaire. Tüm bizim için ağır gibi görünen ve rezil olacağımızı düşündüğümüz bu şeyler ahiretteki belalardan mukayese edilemeyecek kadar düşüktür. Değerli kardeşlerim, o muazzam hesap gününü azıcık düşünelim. Amel defterimiz ne durumda? Tüm vücudumuzun, dilimizin, kulağımızın, ayağımızın, uzuvlarımızın hepsinin konuşacağı bir yer düşünelim. Subhanallah. Ne buyuruluyor? Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz derler. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhine şahitlik etmesinden sakınmıyor muydunuz? Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini mi sanıyordunuz? Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi O mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Düşünebiliyor musunuz? İflas nasıl bir iflas? Zaten yarım yantalak diye bir amiyane tabir var ya, yaptığımız ibadetlerin kaçta kaçı samimiydi?
yaptığımız o ibadetlerin ne kadarı kabul olunacak onu bile bilmiyoruz. Bir de yapmadıklarımızı düşünün. Yaptıklarımız ne kadar? Bir elek aklınıza gelsin. Elediniz, elediniz, elediniz. Halbuki 3-4 avuç bir şey vardı elekte. Eriye eriye ince tozlar aşağı dökülünce elimizde bir şey kalmadı. Allah muhafaza. Ve bu kadar az bir sevabımız varken, ahiret parası diyelim buna, ahirette geçer akçe bunlar ve bunları kime veriyoruz? Dünyada dedikodusunu yaptığım, dünyada arkasından çekiştirip durduğum, ayıplarını araştırıp, hatalarını, günahlarını ortaya döküp bir de mutlu olduğum insanlara veriyorum. Bu nasıl bir iflastır? Ben kazandım ama ben yemiyorum, buyur sen ye. Zaten yarım yarım biriktirdiğim, tabiri caizse tırnaklarımla kazıya kazıya geldiğim yerdeki tüm her şeyimi, kazancımı, hasılatı sana veriyorum. Kime veriyorum? Dünyada da nefret ettiğim, haset ettiğim, kin beslediğim, sevmediğim kişiye. Neden? Dünyada onun hakkında yapıp ettiğim dilimden çıkanlar yüzünden. Allah Teala muhafaza buyursun. Ve üzerimde sevap kalmıyorsa bir de öyle bir şey var. Zaten sevabı yoktu. Bu sefer karşı tarafın günahları o kişiye gidiyor. Yeterince kendi yüküm yokmuş gibi bir de onun yükünü yükleniyor. O yüzden kardeşlerim, ayıpları da boş verin, kınamaları da boş verin. Allah rızası için sevelim, onun rızası için buğz edelim ama kişileri yermek için değil, yapılanı anlatmak için. Ha, bilinen herkes tarafından, herkesin gözü önünde zulmeden birisi var. Aman bir şey söylemeyelim denebilir mi? Allah rızası için Allah düşmanlarına da buğz etmek gerekmektedir. Ama konumuz zaten bu değil. Hele hele düşünün kardeşim, Müslüman bir kardeşine kötülük yapmanın sorumluluğu ahirette ne olur? Allahu Teala ölmeden evvel günahlarına tevbe eden kullarından eylesin. İnsanların başkasının günahlarını, ayıplarını araştırması kadar bunları birinin söylemesi de aynı şekilde kötüdür. Yani zamanında bir günah işlemiş, bir haram işlemiş, bunu övüne övüne anlatanları da duyuyoruz. Ben zamanında şöyle kötülükler ettim, şöyle hırsızlık yaptım, şöyle zinalar yaptım, şöyle içki içtim. Bu nasıl bir şeydir? Bir insan nasıl kendi günahları için şahitlik tutabilir? Aklı başında olan bir insan, ahiret inancı olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Tevbe edeceği, utanacağı yerde bir de işlediği günahları ballandıra ballandıra anlatmak. Subhanallah. Artık bu örnekleri de görüyoruz. Hatta günah işlemediği halde fiilen bir ortamda arkadaşları arasında sözüm ona rezil olmamak, ortama uyum sağlamak adına belki içki içmemiş, belki zina yapmamış olan o kişi sen neler yaptın ya ben de şöyle yaptım böyle yaptım diye bir de işlemediği günahın günahını çeken insanlar da var. Bu işler şakaya gelmez. Ortada bir günah yok o söylediğin günah. Ama sen onu anlatıyorsun, o günahı işlemiş gibi yargılanma riskin var. Bir bardak su düşünün, hatta bir bardak zemzem suyu olsun bu. Eğer siz onu içki içmeyi hayal ederek bilmem hangi içkiyi içiyormuş gibi niyet ederseniz o zemzem suyu olmaktan çıkar, o içki olur. Kimyasal değeri su veya zemzem olması bir şeyi değiştirmez. Niyetimiz önemlidir arkadaşlar. O açıdan ne günahlarımızı başkalarıyla paylaşalım, ne insanların ayıplarını, günahlarını araştıralım. Kendi hatalarımız, yanlışlarımız, geride bıraktığımız onca sıkıntılı o amel defteri başkalarının hatalarını göremeyecek kadar bizi meşgul edecektir. Allah Teala hayırlı komşularla, hayırlı yol arkadaşlarıyla, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bizleri nefsi için değil, Allah rızası için seven,
Allah rızası için uyaran, bir yanlış yaptığımızda bize ne olur kardeşim, gel, doğru yolu unutma diye tavsiyelerde bulunan insanlarla karşılaştırsın. Eğer bugüne kadar bile isteye insanların hata ve ayıplarını araştırdıysak, kötü şeylere sebep olduysak, Allah Teala cümlemizi af buyursun. Bir daha yapmamak üzere Rabbimize Celle Celaluhu tevbe ederim. Evet, konuşup duruyoruz ama bir yandan da gözümüz saatlerde. Ne çabuk geçti, değil mi? İnşallah siz de şu anlatılanlardan almanız gereken dersleri almışsınızdır. Güzel Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. 107.3 frekansında Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında bugünlük bu kadar. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz. radyonida.com.tr adresinden veya iOS uygulamasından Radyo Nida yazarak o küçücük programı indirip dinleyebilirsiniz istediğiniz bir yerde. Instagram kullanıyorsanız da bir zahmet Radyo Nida Instagram sayfasını takibe başlayınız diyor ve hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Bir başka yayınımızda buluşmak ümidiyle. Yüce Rabbimizden kendim ve sizler için mağfiret diliyorum. Sözüm eğer gerçeğe yakın olmuşsa bu Allah'ın lütfu ve tevfikindendir. Hata ettiysem bu kendi nefsimdendir, cehaletimdendir veya şeytanın vesvesesindendir. Sizlere öğüt verip de kendimi unutmaktan da Allah'a sığınırım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefesteyim.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.